Bilmek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Deyip de çektin gittin.

kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

çözümsüz yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Guten Morgen, merhabalar, selamlar herkese. Güzel bir sabah diliyoruz. Günlerden Salı, 28 Temmuz tarihini yazmaktayız. Güzel bir sabah olsun herkese. Çalışanlar, sizlere de tabii ki hayırlı işler. Yarın tatil başlıyor Stuttgart'ta, Mannheim'da, Baden-Württemberg eyaletinde. Sizlere de tabii ki iyi tatiller. Tatil heyecanı, yolculuk heyecanı sarmıştır sizleri. Güzel tatiller diliyorum şimdiden. Ben Serdar, radyolarınız açık olsun.

Günaydın, sesimiz ulaştığı bütün ortamlara selamlar, sevgiler, merhabalar. Bize WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda stüdyo telefonumuz da WhatsApp numaramız aynı 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71. Güzel bir gün diliyoruz sizlere.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Tekrar selamlar. Radyolarına ses vermiş olan dinleyenlerimize merhabalar. Sıcak bir hava bekleniyor bugün. Sıcaklık özellikle Mannheim'da, Stuttgart'ta, Frankfurt civarlarında, Köln taraflarında 30 derecelere kadar yükselecek. Yarın bir tık daha ısınıyor ve Perşembe günü özellikle Mannheim çevresi, Köln tarafları, Frankfurt buralarda 40 dereceyi görebileceğiz. Sıcaklar yine aşırı şekilde bunaltacak. Geceleri de termometrelerin çok fazla düşmemesi nedeniyle geceleri dinlenmek, uyumak da öyle pek kolay olmayacak. Hele de yaşlılar için, gebeler için de uyarılar yapılıyor. Kronik rahatsızlığı olanların da bu sıcaklarda fazla öğle sıcağında kendilerini yormamaları, güneşte bulunmamaları yönünde uyarılar var. Biz de bu uyarıları aktaralım, tekrar hatırlatalım sizlere. Bol bol su içmek, sıvı alımı, bu da tabii ki çok önemli. Kendinize dikkat edin, sağlıklı günler diliyorum.

Devam ısınma turlarımız sürüyor. Günaydın efendim, iş ortamlarında olanlara hayırlı işler. Yollarda iseniz tabii ki iyi yolculuklar diyelim sizlere. Yolluk şarkılarla da devam edelim. Birazdan Çay Şekere programımızda sizlerle olacağız. Radyolarınız açık olsun. Günaydın.

Tüm dinleyenlerimize günaydın, merhabalar. Metropol FM burası. Ben Serdar ve sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın startını verdik. Günaydın. Keyifli sabahlarınız olsun, güzel sabahlarınız olsun. Haftanın ikinci günü salı sabahından sesleniyoruz sizlere. Bize ulaşabiliyorsunuz. Orada burada trafikte bir problem ve radar görmeniz durumunda. Veya sadece günaydın demek için ya da içeriklerimiz için yorumlarınızı bize ulaştırın. Bunun için 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Sıcak sıcak sıcak, çok sıcak olacak bugün. Termometreler 30 derecelere kadar yükseliyor. Yarın 34-35, yer yer daha fazla. Ve özellikle de Perşembe günü termometrelerin yer yer 40 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor. Biz de tabii ki bu sıcaklara karşı önlem almanız için sizleri uyarıyoruz. Dikkat edin, bu sıcaklarda kendinizi fazla yormayın. Göl kenarlarına, havuzlara gidecek olanlar, son zamanlarda maalesef boğulma vakaları da arttı. Çok dikkatli olmanız, hele de küçük çocukların göz önünden ayrılmaması gerekiyor. Bu konuya da dikkat edip hassasiyet göstermeniz çok ama çok önemli. Sadece kendi çocuklarınız için değil, tabii ki başka insanların çocuklarına, başka kişilere de özellikle böyle göl kenarlarında, havuzlarda dikkat etmede fayda var. Değerli arkadaşlar, değerli dinleyenler, radyolarınız en güzel şarkılarla bulunduğunuz ortamlarda sizleri keyiflendirmeye devam ediyor. Ben Serdar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Melis Pis ve Tırtıl, günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Burak Bulut ve yeni şarkısı Diva, Diva Bebeğim. Şimdi sizinle günlerden Salı 28 Temmuz 6.33 yaptık saatlerimizi. Kolay, güzel, mutlu bir sabah diliyoruz.

Diva, diva bebeğim Burak Bulut bizimle oldu. Günaydın Metropol FM burası. Herkese keyifli sabahlar diliyoruz günlerden salı. Çalışmakta olanlar, işe başladıysanız şu an hayırlı işler diliyoruz efendim sizlere. Kolaylıklar, kolay bir gününüz olsun. Hepimizin günü kolay olsun. Sıcaklar da yavaştan bastırmaya başlıyor bugün itibariyle.

Tabii tabii, Sinan Akçıl, Metropol FM'de oldu. Guten Morgen, selamlar, sevgiler radyolarına yeni ses verenler. Ve gündemde neler var onlara bakalım. Tabii ki hafta sonunda Berlin'de gerçekleştirilen radikal bir dincinin saldırısı neticesinde 29 yaşında bir kadın CSD'de hayatını kaybetti. 30 kişi yaralandı ve bunun ardından da siyasi tartışmalar var. Çünkü bu saldırıyı düzenleyen kişinin tehlikeli bir kişi olarak gözetim altında olduğu, polis tarafından ara ara takip edildiği ortaya çıktı. Ama buna rağmen bu saldırının gerçekleştirilmesi, daha fazla insan da ölebilirdi. Başka yerlerde de bu kişi saldırılar yapabilirdi. Dolayısıyla bu tehlikeli unsur diye tanımlanan bu kişilere daha ağır cezalar verilmeli mi? Gençlik yasasına göre mi, yoksa yetişkinlere uygulanan cezalar mı bu kişilere uygulanmalı? Bunun gibi tartışmalar başladı. Yasal sertleştirmeler öneriliyor. Potansiyel tehlikeli unsurlara, yani gefährdet denilen bu kişilere mücadele üzerine yoğun bir siyasi tartışma başladı değerli dinleyenler. Başbakan Mert, tutuklanması mümkün olmayan potansiyel suçların hareket özgürlüğünün sıkı bir şekilde kısıtlanmasını istiyor. İçişleri Bakanı Dobrindt bir adım daha ileri giderek tehlikeli unsurlar için önleyici gözaltı, yani preventif haft zorunlu olmalı diyor. Marcos

Özellikle bu kişilere daha sert cezalar verilmeli. İşte terör şüphesiyle gözaltına alınanların gözaltı süreleri uzatılmalı ve aynı zamanda da bu kişiler kolay kolay işte aldıkları cezalar ertelenmemeli. Yani Bewährungsstrafe almamalılar diye tartışmalar var Almanya'da. Hafta sonundaki yapılan bu saldırının ardından tartışmalar devam ediyor. 6.40 yaptık biz de şu an saatlerimizi. Metropol FM'desiniz, en güzel, en keyifli şarkılar sizler için. Metropol FM'de Gurbet, işte Sena Şener ve Faruk Sabancı. Güzel sabahlar, ben Serdar.

Gurbet, Sena Şener, Faruk Sabancı, Metropol FM'de sizlerle oldu. Ahbap Derneği'nin mal varlığını kayyum yönetecek diye bu haberimizi paylaşalım. Değerli Metropol FM dinleyenleri, Haluk Levent kurmuştu Ahbap Derneği'ni ve özellikle de son zamanlarda, son yıllarda insanlar tarafından çok güvenilen bir dernek haline gelmişti. Özellikle deprem zamanında yapılan yardımlarla da bilinen bir dernekti. Haluk Levent'in yapılan bu bağışları usulsüz kullandığı iddiasıyla bir soruşturma başlatılmıştı. Hatta gözaltına da alındıktan sonra tutuklanmıştı. İstanbul'da 8. Sulh Ceza Hakimliği derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla kayyum atanmasına karar verdi. Ahbap Derneği'nde mal varlığı idaresi kayyuma devredildi. Ayrıntılarını Türkiye haberlerinden de dinleyebileceksiniz bu haberimizin, kıymetli dinleyenler. 6.44 oldu saatler. Bu da Sibel Can'la APO. Kıyamam. Sizin için gelsin. Güzel sabahlar diliyoruz. Merhaba.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Misafir, guten morgen. Selamlar, selamlar. Biz de radyolarınız aracılığıyla bulunduğunuz yerlere, bulunduğunuz ortamlara misafiriniz oluyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. İnşallah bulunduğunuz yerlere bizler de hoş gelmişsizdir. En keyifli, en güzel parçaları sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Onlardan bir tanesi Gökhan Türkmen'le Taş Parçası. Sizin için gelsin. Harika bir yaz gününün sabahından sesleniyoruz sizlere. Günaydın canım dinleyicim. Hayırlı sabahlar.

Gökhan Türk ben. Taş, guten morgen. Petrolün fiyatı düşmeye devam ediyor. Ne güzel ama benzin fiyatı benzin istasyonlarında düşmüyor. Lan Allah'ınızdan bulun. Bak birazcık yükseldiği zaman, bak petrolün varil fiyatı az bir şey yükseldiği zaman hemen benzin istasyonlarına nasıl yükseliyor. Ama petrol düştüğü zaman hemen aynı hızda düşmüyor abi. Amerika birkaç gündür İran'a saldırmıyor. Bu da petrolün fiyatının düşmesine sebep oldu. %13 oranında düşmüş. 100 doların üzerine çıkmıştı petrolün varil fiyatı ve şu an 85 dolara kadar düştü. Ama buna rağmen benzin istasyonlarına ben sabah gelirken baktım, benzin fiyatı, dizel fiyatı hala yüksek. Dizel 2.16, 2.17, benzin de 2.10 civarında. Bir de bu ucuzu yani. Saat 12'de buna bir de zam geliyor, malum biliyorsunuz hep arttırılıyor fiyatlar saat 12'de. Bakalım ne olacak ama petrolün varil fiyatı düşüyor. Eğer böyle devam ederse uzun vadede benzinde ucuzlar diye tahmin ediyorum ben. Hadi bakalım, inşallah diyelim, inşallah öyle olur. Almanya boşaldı. Millet tatile gidiyor diye düşünüyoruz ya, millet benzin fiyatlarından kaçıyor. Yarın da Baden-Württemberg'te son okul günü. Hadi bakalım bu fiyatlardan kurtuluyorsunuz, benzin fiyatlarından.

0: Nerede? Dünyayı kurtaran adam nerede?
1: Dünyayı kurtaran adam nerede bilmiyorum ama sabahlarınızı kurtaran adam işte aha tam da burada. Grevenbroich'tan Ayşe, herkese selamlar demiş. Ferhat günaydın. Mehmet Kel sabah günaydın sana da selamlar. Yusuf Güney, merhaba kardeşim, günaydın sana da, hayırlı sabahlar.

0: Artık sevmeyeceğim.
1: Artık sevmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim.
2: Hadi gülen sus.
1: Ben söylemiyorum ya, şarkı öyle.
2: Bunu önceden söylesene salak.
1: Günaydın, günaydın, günaydın. Herkese merhabalar. Guten Morgen, selamlar. Metropol FM burası. Çay Şekeri programımızın ikinci saati başladı. Keyifli sabahlarınız, güzel sabahlarınız olsun. Daha henüz keyifli, güzel olmadı diyenler merak etmeyin. Keyifli ve güzel olması için ben elimden ne geliyorsa yapacağım. Merak etme. Saat 10'a kadar buradayız. En keyifli, en güzel şarkılar, sizlerin katılımı, enteresan konular ve birbirinden keyifli, güzel parçalarla saat 10'a kadar Çay Şekeri programı huzurlarınızda. 030-217-970-71 de benim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaram canım dinleyicim. İrem Delici'yi gönderiyorum sana.

0: Ayağımı nerede düşürdün?
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Tarkan'la devam ediyor Metropol FM'de Çay Şekeri programı. Aşk gitti bizden, saatlerimiz 7.19. Günaydın.

Tarkan deyince aklımıza gelen ilk şarkılarından biri mutlaka Aşk Gitti Bizden. Saatlerimiz 7.23. Guten Morgen, merhabalar radyolarına ses verenler. Teşekkür ediyoruz, sağ olun bizde bulunduğunuz yerlere dahil ettiğiniz için, konuk ettiğiniz için. Günlerden salı, bugün itibariyle termometreler yükselişe geçiyor tüm yayın bölgelerimizde. Bugün Mannheim, Frankfurt civarları, Stuttgart bölgeleri, Köln 30 dereceye kadar sıcaklık yükseliyor. Yarın 36 dereceleri göreceğiz. Mannheim ve çevresi, Frankfurt civarları ve Perşembe günü de 37-38 derece. Aslında 40 derece de tahmin ediliyordu önceki günlerde ama bu tahminler değiştirildi. Günden güne tahminler değişebiliyor malum, biliyorsunuz. Ama yağmur riski de artmış. Perşembe günü hem sıcak hem nemli hem de ara ara yağmur da olabilir. Özellikle Orta Almanya, Mannheim bölgeleri, Güneybatı bölgeleri, Batı bölgeleri. Onu söyleyelim. Ve yarın da Stuttgart'ta karne günü, Mannheim'de karne günü, Baden-Württemberg'de okul tatilleri başlıyor. Şimdiden iyi tatiller diliyoruz. Sıla yolunda şu an bizi takip edenler var mı, dinleyenler var mı? Nerelerdesiniz, nereden takip ediyorsunuz? Bize yazın 03-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Stuttgart'a selamlar, Ferhat yazmış. Dinlemedeyim diyor. Nurettin Bey, Bremen'e selamlar. Dünyayı kurtaramasak da geç kalanları gidecekleri yere yetiştiriyoruz diyor. Kolay gelsin çalışanlara. Hayırlı işler.

Ümit Sayın'ın unutulmaz şarkısı Ya Sen Gidip De Bengü söyledi. 7.5 saatlerimiz. İhsan Bey yazmış Mindhal'den. İsmini yazmayanlara Mahmut diyeceğim artık dediğimden beri herkes ismini yazıyor, ne güzel. Geçenlerde diyor Türkiye'ye arabayla gidecek olanlar yola çıkmadan önce E-Devlet üzerinden arabanın ön kaydını yapın demiştin. Bunu yükleyin demiştin. Green Card'ı yükle demiştin. Başka ne yüklenecek diye sormuş. Başka ne yüklenecek? Abi kıyma yükle. Çikolata zaten cepte. Tamam. Çay, sucuk. Bakalım ha. Bakarız abi birazdan. Diğer dinleyenlerimize de soralım. Başka hangi dokümanlar önemli? Arabayla yola çıkacak olanlar için. Biz de böyle işte konudan konuya atlamaya çalışıyoruz. Konu bulmaya çalışıyoruz. Bizim işimizin en zor tarafı o, biliyor musun? Bizim işimizin en zor tarafı konu bulmak, konu anlatmak. Ne anlatayım? Dinleyicim acaba ne duymak ister? Ona ne anlatsam hoşuna gider? Durmadan bununla ilgili kafayı parçalıyorsun. Ve özellikle şu dönemler var ya, bu yaz dönemi. Abi bu kadar kısır bir dönem yok, biliyor musun bizler için? Anlatacak şeyi bulmakta zorlanıyorsun. Her işin bir zor tarafı vardır ya. İşte bizim işimizin en zor tarafı bu abi. Konu üretmek, durmadan yaratıcı olmak, bir şeyler bulmak, insanları keyiflendirmek, eğlendirmek, onları bilgilendirmek. Hani bilgi olsa bilgilendireceksin. Bazen kendin bir şeyler uydurman gerekiyor, bulman gerekiyor. Dolayısıyla dinleyenlerimiz de varsa, Serdar şunu da anlat bak, bu da iyi dediğim bir şeyler varsa gönderin, paslayın. Bugün harbiden birazcık kısır ya o. Sizin işinizin neyi zor? Her işin bir zorluğu var dedik. Sizin işinizin zorluğu nedir? Benim işimin şahsen zorluğu sabahın erken saatlerinde hemen full enerji yayın yapabilmek. O enerjiyi toplayabilmek. Durmadan gündemden bilgi alıp aktarabilmek mesela.

Mahsun Kırmızıgül, Guten Morgen dinle parçasının hemen ardından bir adet Hande Yener gönderiyorum sizlere. Yalanın batsın. Yaptığınız işin zor tarafı nedir? Sizin işinizin de zorluğu nedir? Onu sorduk. Mesajlar geliyor. Onlara bakacağız. Birazdan, 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız.

Sande Yener, Ande Yener yapan şarkı. Yalanın Batsın Metropol FM'deydi. Bu Yalanın Batsın da Hande Yener'in bu şarkısının çıkmasından sonra hani birisi yalan konuştuğuna yalanın batsın senin. O kelimeyi de meşhur etti yani. Evet, kim ne göndermiş? Yaptığınız işin zorluğu ne? Arkadaşlar herkes neredeyse şey yazmış. İşimin zor tarafı insanlarla uğraşmak. O çok şey, biraz somut olması lazım. Hani herkes insanlarla uğraşıyorum zor. Nasıl uğraşıyorsun? Ne yapıyorlar da uğraşıyorsun? Biz de insanlarla uğraşıyoruz ama hani nasıl uğraşıyorsun? Bir abim yazmış. Diyor ki Serdar, Türkiye'ye gideceğim. Arabayla İhsan Bey. Arabanın ön kaydını E-Devlet üzerine yapabilirsin demiştim. Başka neler gerekli lütfen sorar mısın dinleyenlerimize demiş. Sorduk. Gelen cevapları aktaracağız. Başka neler yükleyeyim diyor. Ne vereyim abime gibi olmuş. İşinizin zor tarafı ne? Mukaddes Berlin'den yazmış. Gıda mühendisi olarak insanlara laf anlatmak. İşte al buyur buradan yak. Gıda mühendisi olarak insanlara hangi lafı anlatıyorsun? Ne diyorsun? Tam aç böyle. Ne demek istiyorsun? Onu anlamadık. Söyle bakalım. Gıda mühendisisin ve işin zor tarafı nedir Mukaddes? Gıda mühendisi olmak isteyenlere tavsiyem var mı? Yapsınlar mı bu işi? Ya eski tadı yok bu işlerin. Eskiden iyi para kazanıyorduk da artık herkes gıda mühendisi oldu. Herkes bu işi yapıyor. Boş ver, yapma mı diyorsun? Daha somut, daha net. Sabri yazmış. İşimin zorluğu sabah 8'de ekmek geldiğinde ekmek alan ve ekmek taze mi diye soran insanlar var. 20 yıldır adam geliyor ekmek alıyor ve her sabah ekmek taze mi diye soruyor diyor. Lan daha yeni geldi, gözün önüne koyduk lan, yeni geldi diyor. Laf olsun diye soru soranlar da var. Bak onlar zor harbiden bak. Kıl bir soru sorayım da ne sorayım diye düşünüyor sanki adam.

Hoşuna mı gidiyor? Ece Seçkin 7.45 yaptık saatlerimizi. Erhan Bey. Bütün gün yollarda bisikletlerle, arabalarla, bir de bu elektrikli bisikletlerle uğraşıyoruz. Bütün gün araba kullanıyor anlaşılan. Bir de dün polisin biri arabasıyla sinyal vermeden dönüş yapıyor. Resmen korna çaldım, niye yapmıyorsun diye, sinyalini vermiyorsun diye polise polislik yapmış Erhan abim, helal. Ve aslında çek sağ diyeceksin, ineceksin, ehliyet ruhsat isteyeceksin poliste. Tamer yazmış. İkinci ligden gelen Venedik'e Osimhen'le Galatasaray nasıl 3-0 yenildi onu anlat bence diyor. Evet ya, Venedik'e yenildi Galatasaray. Hazırlık maçıydı. Başka kim de göndermiş, dur bakalım. Urbahtan Muhammed, mali ve ekonomi mühendis olarak çalışıyorum diyor. Türkiye'de kimseye laf anlatamıyorum. Türkiye'de herkes ekonomi uzmanı zaten diyor. Abi hata mı orada, deli misin sen? Türkiye'de insanlara laf mı anlatılır ya? Başka işin gücün yok mu senin Muhammed? Boş ver. He de tamam he. Harbiden abi, Türkiye'deki arkadaşlar abi, herkes her şeyi daha iyi biliyor senden. Bir de buraya gelen arkadaşlarda görüyorum. Abi burunlarından kıl aldırmıyorlar ya. Hani sen burada doğmuşsun, burada büyümüşsün, 40 yıldır buradasın. Senden her şeyi daha iyi bildiğini sanıyor. Şey var, ben Türkiye'den çıktım, artık en kralı benim. Bremen'den Kenan, adamın evine internet bağlıyorum. Buradan bağlanabilecek miyim diye soruyor bana diyor. Yok, kutsal yola bağlanacağım buradan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Hadise, ara beni. Günaydın, merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne konuşuyoruz? İşinizin zor tarafı nedir diye sordum. Biricik dinleyicime çok mesaj geldi. Teşekkür ediyoruz. Asiye yazmış. İşimde insanlara her zaman iyi davranmak zor olan yanı. Eczacıyım diyor. Bazen bazı müşterilerin kafasından tutup duvara çarpmak geliyor içimden diyor. Ama her koşulda anlayışlı ve nazik olmak zorundasın diyor. Ama içimden geçenleri karşıdakiler bir bilse kaçıp giderler diyor Asiye.
1: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Adam hasta, senden ilaç istiyor. Niye bu kadar geriliyorsun? Niye sinirleniyorsun? Ne yapıyorlar? Ne diyorlar ki bu kadar adamı duvara çarpmak istiyorsun ya? Beni de bir duvara çarpsana ne olur. Başka kimle göndermiş? Çok mesaj var bakalım. Mahi Devran. Vallahi annemin çenesi beni çok yoruyor. Başka hiçbir şey yormuyor diyor. Kıymetini bil, kıymetini. Mahi Devran. Yusuf yazmış. Tır şoförü olarak işimiz zor. Sabah 4'te kalkıp yola çıkmak ve saat akşam 18-19'a kadar yollarda işte mal indir, mal bindir. Belimiz ağrıyor, yoruluyoruz. Trafik sıkışık. Durmadan da araba koltuğunda öyle oturmak, o da insanın sırtını ağrıtıyor. Bir de tabii ki uyku abi. Ben radyodan çıkınca eve gidene kadar nasıl yolda uyukluyorum resmen ya. Direksiyon sallamak bu işte kolay değil. Başkasına sorarsan seninki de iş mi? Sabahtan akşama kadar araba kullanıyorum. Ebru yazmış. 30 yıldır bankada çalışıyorum. Hala daha müşterinin memleket neresi demesi beni şaşırtıyor diyor. Hani memleketlin çıkarsa dispo vereceksin ya. Ya da ben babanın arkadaşıyım diyorlar bana diyor. Ya babam rahmetli oldu diyor. Güler misin ağlar mısın diyor. Bremen'den Ebru. Kolay gelsin. Bremen, Ebru. Memleket neresi?

0: Demet Akalın bir şey mi dedin saatleri biz 8 olmak üzere Çay Şekeri programımızda bu saatimizi noktalıyoruz. Yeni saatimizde duyuşmak üzere. Şimdi hemen haber merkezimize bağlanalım. Haberler sonra buradayız.
1: Metropol FM. Manya Dünya Haberleri.
2: Ich bin Dirk Zeitler. Nach dem Anschlag am Rande des Christopher Street Days in Berlin ist die Trauer bei vielen Menschen weiterhin groß. Hunderte Trauernde haben am Brandenburger Tor der Opfer gedacht und Blumen niedergelegt. Gleichzeitig hat die Tat eine Diskussion über den verschärften Umgang mit extremistischen Gefährdern entfacht. Innenminister Dobrindt forderte im ZDF eine Änderung beim Jugendstrafrecht.
3: Es sei inakzeptabel, dass bei erwachsenen Gefährdern das Jugendstrafrecht angewandt wird, so Innenminister Dobrindt. Genau das war bei dem mutmaßlichen Täter vor einigen Monaten passiert. Dobrindt sprach sich außerdem für einen verstärkten Einsatz von elektronischen Fußfesseln aus und es müsse eine bundesweit einheitliche Regelung zur Präventivhaft für Gefährder geben. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
2: Vor Beginn einer neuen Hitzewelle in Frankreich versucht die Feuerwehr, die an der Atlantikküste wütenden Waldbrände weiter einzudämmen. Während der größere der beiden Brände bei Bordeaux den Einsatzkräften weiterhin zu schaffen mache, sei der flächenmäßig kleinere Brand inzwischen unter Kontrolle, sagte Präsident Macron am Abend in Bordeaux.
4: Schon jetzt ist das Ausmaß des Feuers westlich von Bordeaux beispiellos und die Behörden fürchten, dass das Schlimmste noch nicht vorbei ist. Ab heute schnellen die Temperaturen wieder in die Höhe und die trockene Hitze könnte das Feuer weiter anfachen. Um zu verhindern, dass die Flammen noch weiter um sich greifen, haben die Einsatzkräfte unzählige Schneisen in den Wald gerodet. Mehr als 4000 Feuerwehrleute und Soldaten sind in der Region im Einsatz. Ab heute helfen auch deutsche Kräfte bei den Löscharbeiten. Wann die Urlauber und die evakuierten Anwohner zurück nach Hause können, ist noch unklar. Aus Bordeaux, Rachel Sommer.
2: Fast 300 Millionen Menschen sind chronisch mit Erregern von Hepatitis B oder C infiziert. Im Kampf gegen Hepatitis fordert die Weltgesundheitsorganisation mehr Forschung, mehr Tests und Behandlungen sowie ein stärkeres politisches Engagement. Die beiden nicht miteinander verwandten Erkrankungen werden durch Viren verursacht, die vor allem per Blut übertragen werden. Das offenkundig enge Verhältnis von FIFA-Präsident Infantino zu Präsident Trump stößt auch im US-Kongress auf Argwohn. Der einflussreiche demokratische Abgeordnete Raskin forderte den Fußball-Weltverband und Infantino auf, bis zum 9. August Informationen über Kontakte zur US-Regierung vorzulegen. Raskin ist der ranghöchste Demokrat im Justizausschuss.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Tenel.
5: Güçlü, Ahbap Derneği'nin mal varlığının yönetimi için kayyum atandı. Bu gelişmeyi alalım senden.
6: Evet, senin de ifade ettiğin gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetimi dolayısıyla kayyuma devredilmiş oldu. Bu arada Ahbap Derneği ile ilgili bir dördüncü dalga operasyon gerçekleşti ki burada aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. 5 isim ifadeye çağrılmıştı. Onlardan ikisi Mahsun Kırmızıgül'le beraber Feyza Altun gidip ifadelerini verdiler.
5: Özgür Özel yeni parti rozetiyle ilk kez bir canlı yayına katıldı ve önemli açıklamalar yaptı. Neler söylüyor Özel partisi üzerine?
6: Evet, kendisine birçok soru soruldu. Örneğin CHP ile muhatap olunur mu sorusuna hayır, bundan sonra dedi mutlak mutlan kararıyla göreve gelen CHP yönetimine siyasi muhatap olarak biz kabul etmeyiz diye bir açıklaması oldu. Bunun dışında acaba bir ani seçim, baskın seçim olursa şu anki partiyle seçime katılamayacakları için ne yapacakları soruldu. Buna karşılık da yedek parti planımız var, hatta yedek parti hazır, bunun da ismini vermek istemiyorum dedi. Ve aynı zamanda figüran konusuyla ilgili de halk siyaset için bir dekor değildir dedi Özgür Özel.
5: Gülistan Doku soruşturmasında ise tutuklu sayısı arttı. Bu haberin ayrıntılarını da alalım.
6: Evet Taner, bu noktada eski Tunceli valisi Tuncay Sonel zaten tutukluydu. Türkay Sonel'in babası kendisi. Aynı zamanda eşi de tutuklanmıştı geçtiğimiz günlerde. Bu kez yine eski vali Tuncay Sonel'le biri ihraç edilmiş iki polis hakkında farklı suçlardan bir kez daha tutuklama kararı verildi. Dolayısıyla toplamda tutuklu sayısı 16'ya yükselmiş oldu.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Neler söylüyor Trump?
6: Donald Trump yine Türkiye'yi övdü. Öyle söyleyebiliriz. Türkiye'yi olağanüstü müttefik olarak tanımladı Donald Trump. Aynı zamanda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun F-35 satışına karşı çıkmasına ilişkinse kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez diyerek tepki gösterdi.
5: Futbolda Galatasaray hazırlık maçına çıktı. Fenerbahçe'nin yarın Avrupa Kupalarında maçı var. Bu karşılaşmaları alalım.
6: Evet, Galatasaray hazırlık maçındaki ikinci maçıydı bu. Venezia 3-0 yenildi. İlk maçı da 2-0 kaybetmişti. Dolayısıyla Avusturya kampını gol atamadan bitirmiş oldu Galatasaray ve Fenerbahçe yarınki maçına hazırlanıyor. Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile yarın karşılaşacak. İlk maçı 1-0 kazanmıştı Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinden de bir haber var. Muhammed Salah transferinde masadan kalkıldığını duyurdu Beşiktaş.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
4: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık 17 derece. Gün boyunca 3 şehirde de 13 ile 29 derece arasında değişim yaşanacak. Gün boyunca etkili güneş ışığıyla sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Buray ve Kupa Kızı Sinek Valesi. Guten Morgen bütün dinleyenlerimize. Selamlar, selamlar. Hoş geldin canım dinleyicim, kıymetli dinleyenim, abim, ablam, amcam, teyzem, küçüklerimize, büyüklerimize, amilerimize, ablalarımıza, sesimizin ulaştığı bütün ortamlara, bütün yaş gruplarına kalpten sevgi dolu, saygı dolu selamlarımızı gönderiyoruz. Keyifler nasıl? Her şey yolunda mı? İyisinizdir inşallah. Program akışımıza dahil olabiliyorsunuz. 0-30-217-970-71 Bugün itibariyle havalar ısınıyor yayın bölgelerimizde. Bugün Mannheim ve çevresi 30, yarın 34-35, Perşembe de 37-38 derecelere kadar sıcak bunaltacak. 0-30-217-970-71 numarasına gönderin gelsin dedim. Neyi göndersin dinleyenlerimiz? İşinizin zor tarafı ne? Genelde insanlarla uğraşmak zor diye gelen cevaplar var. Ama onu somut bir şekilde insanlarla uğraşmanın zor olduğunu biliyoruz. Hani ezelden beri biliyoruz ama hani daha somut. Niye zor? Ne yapıyor? İnsanlar size ne yapıyor? Kim ne göndermiş? Bakalım. Fatoş yazmış. Bir anne olarak tabii ki ev işinde o bulaşıkları mutfak tezgahının üstünde bırakmayın demekten dilimde tüy bitti ama yine de yapıyorlar diyor. Amma da takıyorsunuz siz de buna ha. Ne var ki? Elini atmışken al. Adem Batköniş, Tiefbau'da çalışıyorum. 51 gün sonra 9 yıl olacak. 2 haftadır Urlaub'tayım demiş. İyi tatiller. Konuyla ilgisi neyi bunun? Telefon şubem var demiş Ümit Hamburg'da. İnsanlarla uğraşmak kadar zor bir şey. Evet onu biliyoruz ama neden? Ne diyorlar sana? Ne yapıyorlar? Küçük bir kasabanın çöp kutularını boşaltıyorum demiş Mahmut arkadaşımız. En sinir olduğum bedavadan atılacak çöpleri ormana atıyorlar. Dün ormanın içinden buzdolabı çıkarıp arabaya koymak zorunda kaldım diyor. Abi tek başımayım diyor. Bir de ağır zorlandım bayağı diyor. Gerçekten insanları anlamıyorum diyor. İnsan mı diyorsun onlara? Ne insanı be? Onu yapan hayvan. Vallahi hayvan oğlu hayvan hem de. Aa Serdar ayıp ediyorsun diyen varsa hadi bak mesaj gönderin. Ayıp o Serdar o adamlara da öyle deme diye. Ormana buzdolabı mı atılır be? Öküz.

0: Özgün, sadece arkadaşız. Guten Morgen, merhabalar. Serdar, o ormana buzdolabı bırakanlara hayvan deme. Hayvanlara ayıp oluyor demiş dinleyenlerimiz. Mahlukat de, yaratık de. Hayvanlara hayvan yapmaz onu demiş.
1: Evet, doğru.
0: Hayvanlardan özür diliyorum. Nil yazmış, Berlin'den Nil. İşinizin zor tarafı ne diye sordum. İş yerimde diyor 20 yıldır çalışıyorum. Ne işi yapıyor? Zanitea. Retong Zanitea'nın. Öyle deniliyor değil mi? İlk yardım servisinde çalışıyormuş. Yani bu ambulans çağırıyorlar yanında. Sıhhi tesisatçı mı diyorlar ona? Türkçesi ne onun? Siz Retong Zanitea'nın ve biz de diyor hasta taşırken kafa tarafı ağır oluyor diyor. Ayak tarafı hafif olur diyor. Ama ne hikmetse hastayı sedyeye yatırdığımız an çalışan arkadaşlarımız erkekler hemen ayak ucuna geçiyor diyor. Bir gün onlara uçan tekmeyi yapıştıracağım diyor. Hak ediyorlar, yapıştır. Sürücü kursu öğretmeniyim. Öğrenciler bayağı sıkıntı. Git arabayı çalıştır diyorum. Ben mi çalıştıracağım diye yüzüme bakıyor diyor. Offenbachlı Yunus. Belki sen daha güzel çalıştırıyorsun abi. Niye kızıyorsun? Ne ayıbı Serdar diyor. O ormana buzdolabı atanlar en sinkaflı küfürleri hak ediyorlar. Bence de ama işte yapamıyoruz burada. Benim de en sinir olduğum şey demiş Turgay. Boşta olan dayılarımız, amcalarımız var ya diyor. Emekli amcalarımız, büyüklerimiz diyor. Canları sıkılıyor diyor. İş yapıyorum, çalışıyorum diyor. Toplanmışlar başıma diyor, dükkanda diyor. Öyle bakıyorlar. Bir de akıl veriyorlar. En sonu hani öyle yapma, böyle yap, o öyle olmaz. En sonunda bir gün gidin işiniz gücünüz yok mu ya sizin dedim, kızdım, bir daha da gelmediler diyor. Otobüs şoförüyüm demiş Mehmet Offenbach'tan. Diyor ki bizde geteilte Dienst var diyor. Sabah çalışıyorsun 2-3 saat diyor. Sonra öğleden tekrar çalışıyorsun 4-5 saat diyor. Günüm bölünüyor, gerçekten bizi bitiriyor diyor. Ona inanırım ya. 2-3 saat çalışıyorsun, ondan sonra bir şey de yapamıyorsun. Tekrar geri gelmen lazım işe. Allah kolaylık versin ya. Her işin bir zorluğu var derler ya. Mehmet, kolay gelsin kardeş. Bankada çalışıyorum demiş dinleyicimiz. İnsanların hesaplarındaki paraları görünce moralim bozuluyor. Benim de içimin en zor tarafı bu diyor. Ne zengin adamlar var yahu diyor. Ama o harbiden moral bozucu olur. Akşam uyuyamazsın lan.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Öztürk. Trier'de evinde ölü bulunan 29 yaşındaki üniversite öğrencisinin şiddet uygulanması sonucu hayatını kaybettiği otopsiyle kesinleşti. Polis olay yerinin öğrencinin Nordalle'deki dairesi olduğunu açıkladı. Soruşturma özel ekip tarafından yürütülürken tanık ifadeleri inceleniyor. Yetkililer soruşturmanın zarar görmemesi için ölüm şekline ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Bad Kreuznach Eyalet Mahkemesi'nde eski partnerini öldürmekle suçlanan 70 yaşındaki sanık hakkında bugün karar açıklanması bekleniyor. Savcılığa göre sanık 10 yıl süren ilişkilerinin sona ermesinin ardından kadına çekiç ve boru anahtarla saldırarak ölümüne neden oldu. Mahkemenin suçlamalar ve dosyadaki deliller doğrultusunda hüküm vermesi bekleniyor. Bad Kreuznach'ın Bozenheim semtindeki yüzme havuzunun yenilenip yenilenmeyeceği ve masraflarının kim tarafından karşılanacağı konusunda yıllardır süren anlaşmazlıkta bugün karar bekleniyor. Koblenz İdare Mahkemesi tesisin geleceği ve finansman sorumluluğuna ilişkin davayı karara bağlayacak. Değerli dinleyenler, Başbakan Friedrich Merz, Berlin'deki Christopher Strate saldırısının ardından Federal İçişleri Bakanlığı'na güvenlik kurumları arasındaki görev ve yetki dağılımının değiştirilip değiştirilmeyeceğini inceleme talimatı verdi. Merz, hükümlü ve tehlikeli kabul edilen kişilerin izlenmesinde eyaletin sorumlu olduğunu belirterek federal düzeyde yeni bir düzenleme ihtimalinin araştırılacağını da söyledi. Federal Kriminal Dairesi ve İstihbarat Servislerinin verdiği bilgilere göre Almanya'da 410 kişi radikal dinci tehdit olarak sınıflandırılıyor. Ayrıca 65 kişi sağcı, 17 kişi ise aşırı solcu tehdit listesinde yer alıyor. Gefährde olarak tanımlanan kişilerin saldırı gibi ağır şiddet eylemleri gerçekleştirebileceği değerlendiriliyor. Almanya'da önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen aşırı sıcak hava dalgası bugün yukarı Ren bölgesinde başlıyor. Alman Meteoroloji Dairesi bölgede sıcaklıkların 33 dereceye çıkacağını açıkladı. Ülkenin büyük bölümünde 26 ila 31 derece beklenirken meteorologlar çarşamba öncesi son serin gecede evlerin havalandırılmasını da önerdi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Mannheim'dan Ümit. Türkiye'de her benzinlikte pompacı arkadaşların gereksiz sorularına cevap vermekten bıktım diyor. Örnek, abi ne kadar maaş alıyorsun? Araba senin mi? Kaça aldın? Ve benzeri yabancı plakalı araçlarla gidince öyle oluyor. Evet.

Sen de adamı fena bozmuşsun be Ümit ya. Az önce bir bankacı arkadaşım şey demişti, dedi ki işinizin zor tarafı ne dedim, dedi ki bankada çalışıyoruz abi dedi ve insanların bankalarındaki hesaptaki paraları görebiliyoruz dedi. O kadar zengin olduğunu görünce insanın morali bozuluyor dedi. Benim işimin en zor tarafı bu diyor. O moral bozukluğuyla çalışmak diyor. Banka demişken, para demişken Euro banknotları değişecekmiş. 2028-2029 yılı gibi yavaş yavaş yeni banknotlar gelecek. Bu güvenleri, bu yeni banknotların daha güvenli olması hedefleniyor. Daha değişik bir dizayna da sahip olacaklar. Ve dizaynıyla ilgili de Avrupa'daki insanlar kendileri karar verebilecekler. Avrupa Merkez Bankası'nın internet sayfasında bu yeni dizayn edilmiş banknotlarla ilgili anketler var. Siz hangi banknotları beğeniyorsanız onlara oy veriyorsunuz ve o banknotlar kullanılacak imiş. Girdim baktım. Kim yaptı bunun dizaynlarını ya? Bu hiç hoşuma gitmedi. Bu güzel, şu yüzden hoşuma gitmedi diye cevap verebiliyorsunuz. Cebimize girecek olan parayı o şekilde oylayabilip, o şekilde beğenip, işte şu olsun, bu olsun diyebilirsiniz. Aslında yanlış konuştum. Para cebimize girmeyecek ki, nasıl olursa olsun. Para gelmeden başka yerlere gidiyor.

Burada ve Emin Rose hasret. Günaydın efendim, merhabalar. Adı Merhan demiş dinleyicimiz. Döner taşıyorum. 50 kiloya kadar normalde taşıdığım döner. Geçen gün bana 60 kilogram döner verdiler. Altında kalıyordum, çok ağır. Onu şişe takıyorsun, ondan sonra omuzunda taşıyorsun, dükkanın içine giriyorsun. İçeriye yok, şuraya koy, oraya koyma, buraya koy.

Oradan oraya takıyorsun. Döner makinesinde de çok zor. Ama acısını çıkaracağım. 10. ayda Türkiye'ye gideceğim ve tatil yapacağım diyor. Hak ettin abi. Gerçekten 50-60 kilo bunları da omzunda taşımak her baba yiğidin harcı değil. Bakayım ama sen de bayağı maşallah pazu falan yapmışsın ya. Euro banknotlara ben de baktım diyor dinleyicimiz. Merak ettim diyor. Gerçekten de dizaynı güzel değil diyor. Mithat yazmış. Döner taşı resmi olması lazım. Euro banknotların üzerinde diyor. Avrupa'ya has kişiliklerin, işte Leonardo da Vinci, Marie Curie gibi ünlü tarihi figürlerin portreleri olacakmış euro banknotlarında bir yüzünde. Diğer yüzünde de Avrupa'nın bilinen işte meydanları, Brandenburg Tor olabilir, işte Eyfel Kulesi olabilir gibi gibi gibi gibi. Ama döner taşı niye olmasın? Evet. Tüm Avrupa'nın yediği, bildiği niye olmasın abi? Almancı lafını hiç sevmiyorum demiş dinleyicimiz Muhammed. Ben de sevmiyorum. Avrupalı Türkler. Gurbetçi. Gurbeti bizim dedelerimiz yaşamış ya. Büyüklerimiz yaşamış ya. 2-3 yılda bir en fazla Türkiye'ye gitmek. Aileyi orada bırakmışlar. Burada tanıdıkları kimse yok. Dil bilmiyorlar, yer bilmiyorlar. Zor işlerde çalışıyorlar. İstediklerini bulamıyorlar. Kendi ağız tatlarına göre yumurta almaya gidiyorlar. Gıdaklayarak yumurta alıyorlar. Gurbeti onlar yaşamaz. Abi bizim için gurbet mi? Şimdi mesela git havalimanına, akşama geri gel. İstanbul'a git geri gel. Ondan sonra ben gurbetçiyim.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Ebru Gündeş'in harika yorumu Cennet. Selim Gülgören'le tanıdığımız bir parçaydı. Saatlerimiz 8.55. Selim Gülgören'de son zamanlarda, özellikle son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla, toplumsal sorunlara özellikle parmak basmasıyla ve onlara bayağı bir kızmasıyla falan da biliniyor. Instagram'dan takip edenler vardır mutlaka. Güzel bir sabah olsun herkese. Guten Morgen, sevgiler. İşimizin zor tarafları, işimizi tabii ki severek yapıyoruz ama işimizin zor tarafları da var tabii ki. Serdar, senin işinin zor tarafı ne diyor? Bizim işimizin en zor tarafı her gün, her an yaratıcı olabilmek. Şimdi olup biten var dünyada, tabii ki bunu dinleyenlerimize aktarmak. Ne olmuş, ne bitmiş, bunların haberin olması gerekiyor ama bunu da öyle kuru kuru anlatamıyorsun. Olmaz. Hani onu herkes anlatır. Şu oldu, bu oldu, şu oldu, bu oldu. Onu yaratıcı bir şekilde anlatman lazım. Dinleyicinin anlayacağı şekilde anlatman lazım. Olursa şöyle küçük bir espri yapabiliyorsan esprili anlatmak lazım. Bunlar tabii ki çok kafa patlatan şeyler. Onu da her gün yap, yıllardır yap. 2009 yılından bu yana her sabah Çay Şekeri programında sizlerle oluruz. Tabii ki işimizin zor tarafı, özellikle moralin ne kadar bozuk olursa olsun, İşini yaparken bunu kimseye yansıtmamak. Bu en önemlisi, en zor taraflarından biri tabii ki. Çalışırken kimseye özel hayatındaki sorunları veya problemlerini yansıtmaman gerekiyor. Bu her iş için geçerli kıymetli dinleyenler. Her işin zor bir tarafı var. Biz de onu konuşuyoruz. Dinleyenlerimiz neler göndermiş? Yoğun bakımda hemşireyim demiş dinleyicimiz Serap Hanım. Ölümle burun burunayız diyor. Bu gerçekten bazen çok ama çok zor olabiliyor diyor. Etkisinden kurtulamıyorsunuz gördüklerinizin diyor. Allah kolaylık versin. Kolay olmasa gerek gerçekten de. Başka. Davut Stuttgart'tan. Elektrik projesi yapıyoruz diyor. Zamana karşı yarışıyoruz. Müşteriler işin zaman aldığına inanmıyorlar diyor. Evet. Şunu yapsana. Tamam, al, yaptım. Anında geri veriyorum, al. 4 haftalık işi 4 saatte bitsin istiyorlar diyor. İnsanlara laf anlatmak zor. Evet, gerçekten insanlara laf anlatmak zor. Hele de parayla birinin işini yapıyorsan. Eyvah. Eyvah. Esir alıyor seni. Esir, esir. Sen artık onun kölesisin. Bir şey söyleyebilir miyim? Hayır, sen kölesin. Elinden gelse seni taş zindana atacak. Başka bir şey yapmaman için.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Der Anschlag am Rande des Christopher Street Days in Berlin hat eine Diskussion über den verschärften Umgang mit extremistischen Gefährdern entfacht. Innenminister Dobrindt forderte im ZDF eine Änderung beim Jugendstrafrecht.
2: Es sei inakzeptabel, dass bei erwachsenen Gefährdern das Jugendstrafrecht angewandt wird, so Innenminister Dobrindt. Genau das war bei dem mutmaßlichen Täter vor einigen Monaten passiert. Dobrindt sprach sich außerdem für einen verstärkten Einsatz von elektronischen Fußfesseln aus und es müsse eine bundesweit einheitliche Regelung zur Präventivhaft für Gefährder geben. Wer als Gefährder gilt, hängt häufig vom Einzelfall ab, erklärt das Bundeskriminalamt. Daher würden die Zahlen schwanken. Das BKA betrachtet aktuell rund 485 Menschen als Gefährder. Der Großteil davon aus dem islamistischen Spektrum. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: In Spanien, Italien und Frankreich lodern weiter riesige Waldbrände und die Lage könnte sich noch zuspitzen. In ganz Europa steht eine neue Hitzewelle bevor. In den französischen Feuerregionen an der Atlantikküste und bei Bordeaux bedrohen die Brände auch die laufende Tourismussaison. Die Regierung hat Urlauber bereits davor gewarnt, in die Gebiete zu reisen. Weltweit werden immer mehr Elektroautos zugelassen. Laut einer Untersuchung der Unternehmensberatung PwC in 43 wichtigen Märkten wurden im ersten Halbjahr rund 6,6 Millionen rein batteriebetriebene Stromer neu zugelassen. Doch der E-Automarkt wächst global gesehen langsamer.
3: Der Hauptgrund für diese Entwicklung liegt in China. Der mit Abstand größte Elektroautomarkt weltweit schrumpfte seit Jahresbeginn um 5%, zeigen die Zahlen. Auch in den USA gingen die Neuzulassungen zurück. In Europa hingegen zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend. Hier gab es deutlich mehr E-Auto-Neuzulassungen als 2025, auch in Deutschland. Laut Experten beschleunigt hier vor allem die Ölpreisentwicklung die Elektromobilität. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Das offenkundig enge Verhältnis von FIFA-Präsident Infantino zu Präsident Trump stößt auch im US-Kongress auf Argwohn. Der einflussreiche demokratische Abgeordnete Raskin forderte den Fußball-Weltverband und Infantino auf, bis zum 9. August Informationen über Kontakte zur US-Regierung vorzulegen. Raskin ist der ranghöchste Demokrat im Justizausschuss.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Tener.
4: Güçlü, Ahbap Derneği'nin mal varlığının yönetimi için kayyum atandı. Bu gelişmeyi alalım senden.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi, yönetimi dolayısıyla kayyuma devredilmiş oldu. Bu arada Ahbap Derneği ile ilgili bir dördüncü dalga operasyon gerçekleşti ki burada aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. 5 isim ifadeye çağrılmıştı. Onlardan ikisi Mahsun Kırmızıgül'le beraber Feyza Altun gidip ifadelerini verdiler.
4: Özgür Özel yeni parti rozetiyle ilk kez bir canlı yayına katıldı ve önemli açıklamalar yaptı. Neler söylüyor Özel partisi üzerine?
5: Evet, kendisine birçok soru soruldu. Örneğin CHP ile muhatap olunur mu sorusuna hayır, bundan sonra dedi mutlak mutlan kararıyla göreve gelen CHP yönetimine siyasi muhatap olarak biz kabul etmeyiz diye bir açıklaması oldu. Bunun dışında acaba bir ani seçim, baskın seçim olursa şu anki partiyle seçime katılamayacakları için ne yapacakları soruldu. Buna karşılık da yedek parti planımız var, hatta yedek parti hazır, bunun da ismini vermek istemiyorum dedi. Ve aynı zamanda figüran konusuyla ilgili de halk siyaset için bir dekor değildir dedi Özgür Özel.
4: Gülistan 9 soruşturmasında ise tutuklu sayısı arttı, bu haberin ayrıntılarını da alalım.
5: Evet Taner, bu noktada eski Tunceli valisi Tuncay Sonel zaten tutukluydu. Türkay Sonel'in babası kendisi. Aynı zamanda eşi de tutuklanmıştı geçtiğimiz günlerde. Bu kez yine eski vali Tuncay Sonel'le biri ihraç edilmiş iki polis hakkında farklı suçlardan bir kez daha tutuklama kararı verildi. Dolayısıyla toplamda tutuklu sayısı 16'ya yükselmiş oldu.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Neler söylüyor Trump?
5: Donald Trump yine Türkiye'yi övdü. Öyle söyleyebiliriz. Türkiye'yi olağanüstü müttefik olarak tanımladı Donald Trump. Aynı zamanda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun F-35 satışına karşı çıkmasına ilişkinse kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez diyerek tepki gösterdi.
4: Futbolda Galatasaray hazırlık maçına çıktı. Fenerbahçe'nin yarın Avrupa Kupalarında maçı var. Bu karşılaşmaları alalım.
5: Evet, Galatasaray hazırlık maçındaki ikinci maçıydı bu. Venezia 3-0 yenildi. İlk maçı da 2-0 kaybetmişti. Dolayısıyla Avusturya kampını gol atamadan bitirmiş oldu Galatasaray ve Fenerbahçe yarınki maçına hazırlanıyor. Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile yarın karşılaşacak. İlk maçı 1-0 kazanmıştı Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinden de bir haber var. Muhammed Salah transferinde masadan kalkıldığını duyurdu Beşiktaş.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık 17 derece. Gün boyunca 3 şehirde de 13 ile 29 derece arasında değişim yaşanacak. Gün boyunca etkili güneş ışığıyla sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 114 euro 41 sent. Çeyrek altın ise 200 euro 22 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 85 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol.

0: tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege.

Sakiler ve kış güneşi, güzel bir sabah olsun. Çay şekeri programımızda işte dördüncü saatimizdeyiz. Her şey yolundadır diye düşünüyorum, umuyorum. Radyoların yeni ses vermiş olan dinleyenlerimize keyifli sabahlar. Yarın Baden-Württemberg'de okullar tatile giriyor. Karne günü ve Türkiye tatili, büyük bir bölümümüz için Türkiye tatili başlıyor. Tabii gidemeyenler de var. İnşallah bir an önce siz de tatili getirirsiniz, tatile gidersiniz. Tatilde bizi dinleyenler, neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Türkiye nasıl, her şey yolunda mı? Şu an nerelerdesiniz? Bize bir sinyal gönderin. 030-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Hava nasıl, onu da yazın. Burada da bugün itibariyle havalar bayağı ısınıyor. Mannheim ve çevresi bugün 30 dereceyi görecek. Frankfurt'ta da, Stuttgart bölgesinde, Köln'de de hemen hemen aynı. Yarın 34-35, hatta Perşembe günü yer yer 38-39 derecelere kadar sıcaklık yükseliyor. Almanya'da, Türkiye'de.

0: etme.
1: Tarkan dilli düdük. Yasin yazmış. Außendienst'teyim. Müşteriye uyduracak bahaneler bulamıyorum artık. Yaratıcı olmak gerçekten çok zor Serdar. Sen bana sor, ne vereyim abime? Metin yazmış. Tatilden. Havuz başında seni dinliyoruz diye bir mesaj göndermiş. Fotoğraf da atmış. Dedim nasıl Türkiye? Fiyatlar nasıl? Hava nasıl? Burası Yunanistan diyor. Türkiye'de değiliz diyor. Villadayız diyor. Tamam, Yunanistan nasıl? Fiyatlar nasıl? Her şey güzel mi? Yemek nasıl? Yaz gönder gelsin. Mahir yazmış. Fethiye'den selamlar diyor. Oo, Fethiye'de güzeldir şimdi ha. Club Tuana Otel'deyiz. Hava 38 derece demiş. Türkiye nasıl? Her şey yolunda mı? Otel nasıl? Otelden memnun kaldın mı mesela? Tavsiyelerin var mı gidecek olanlara? Otel mükemmel demiş. Hava desen harika. Besa Gates demiş. Başka kimlerden neler var? Haftaya Türkiye'ye gideceğim inşallah diyor. Metin, sonra da geri Almanya'ya döneceğiz. Ve tatilde olanlar, izlenimlerinizi aktarın bize. Var mı tavsiyeleriniz? Krankenfahrt yapıyorum diyor Selda Düsseldorf'tan. Valla ismini yazmayanlara Mahmut diyeceğim dediğimden sonra herkes ismini yazıyor. Güzel. Krankenfahrt yapıyorum. İlk işe başladım. Trabzonlu hasta abimiz ne yapaysın burada dedi diyor. Bu kadın işi mi diyerek bana serzenişte bulundu diyor. Tabii pes etmedim diyor ama işimi en iyi şekilde severek yapıyorum diyor. Ağır bir iş tabii ki, her hanımefendinin yapabileceği bir iş değil anlamında demiştir Trabzonlu bu abimiz. Selda, kolay gelsin sana, iyi ki varsın. İyi ki varsın, kolay gelsin.

0: Sana kıyamam.
1: Sana kıyamam. Sibel Can ve APO buradaydı. APO ve Burak King özellikle bayağı bir başarı yakalamışlardı. Neydi o şarkıların ismi şimdi aklıma gelmiyor ama sonra ayrıldılar. Şimdi APO'yu Sibel Can'la dinledik. Hemen ardından da Burak King'le Serdar Ortaç'ı dinleyeceğiz hep beraber. Bir de radar vardı. Brandenburg Straße. Tünel istikametinde yolda radar bulunuyormuş. Dikkat. Serap Hanım'a teşekkürler.
0: Sana niye, niye bağlandım? Bile, bile.
1: Günah Benim'di şarkının ismi. Evet, Günah Benim.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Trier'de evinde ölü bulunan 29 yaşındaki üniversite öğrencisinin şiddet uygulanması sonucu hayatını kaybettiği otopsiyle kesinleşti. Polis olay yerinin öğrencinin Nordalle'deki dairesi olduğunu açıkladı. Soruşturma özel ekip tarafından yürütülürken tanık ifadeleri inceleniyor. Yetkililer soruşturmanın zarar görmemesi için ölüm şekline ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Bad Kreuznach Eyalet Mahkemesi'nde eski partnerini öldürmekle suçlanan 70 yaşındaki sanık hakkında bugün karar açıklanması bekleniyor. Savcılığa göre sanık 10 yıl süren ilişkilerinin sona ermesinin ardından kadına çekiç ve boru anahtarla saldırarak ölümüne neden oldu. Mahkemenin suçlamalar ve dosyadaki deliller doğrultusunda hüküm vermesi bekleniyor. Bad Kreuznach'ın Bozenheim semtindeki yüzme havuzunun yenilenip yenilenmeyeceği ve masraflarının kim tarafından karşılanacağı konusunda yıllardır süren anlaşmazlıkta bugün karar bekleniyor. Koblenz İdare Mahkemesi tesisin geleceği ve finansman sorumluluğuna ilişkin davayı karara bağlayacak. Değerli dinleyenler, Başbakan Friedrich Merz, Berlin'deki Christopher Strait'te saldırısının ardından Federal İçişleri Bakanlığı'na güvenlik kurumları arasındaki görev ve yetki dağılımının değiştirilip değiştirilmeyeceğini inceleme talimatı verdi. Merz, hükümlü ve tehlikeli kabul edilen kişilerin izlenmesinde eyaletin sorumlu olduğunu belirterek federal düzeyde yeni bir düzenleme ihtimalinin araştırılacağını da söyledi. Federal Kriminal Dairesi ve İstihbarat Servislerinin verdiği bilgilere göre Almanya'da 410 kişi radikal dinci tehdit olarak sınıflandırılıyor. Ayrıca 65 kişi sağcı, 17 kişi ise aşırı solcu tehdit listesinde yer alıyor. Gefährde olarak tanımlanan kişilerin saldırı gibi ağır şiddet eylemleri gerçekleştirebileceği değerlendiriliyor. Almanya'da önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen aşırı sıcak hava dalgası bugün yukarı Ren bölgesinde başlıyor. Alman Meteoroloji Dairesi bölgede sıcaklıkların 33 dereceye çıkacağını açıkladı. Ülkenin büyük bölümünde 26 ila 31 derece beklenirken meteorologlar çarşamba öncesi son serin gecede evlerin havalandırılmasını da önerdi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Zinet Salih başrol. Guten Morgen. Dinleyicimiz diyor ki ben bankada çalışıyorum. Dünya genelinde bankalar arası transferler yapıyoruz. Banka para transferi yapıyoruz diyor. İşimin en zor tarafı çok ama çok dikkat gerektirmesi. Günlük işlem hacmimiz 300 ile 500 milyar euro arası. Yo artık. Ufak bir dikkatsizlikte sıkıntı büyük olabilir diyor. Düşünsene 2 sıfırı yanlış atıyormuşsun abi. 500 milyar yerine ya da 5 milyar yerine 500 milyar gönderiyormuşsun. 2 sıfırcık ismimi söylemiyorum. Mahmut deyin geçsin. Güzel. Kolay gelsin. Biliyorum yazdığımı okumayacaksın diyor. Doğru bilmişsin. Başka bir dinleyicimiz Neşe yazmış. Ben de diyor bize Almanca denilmesini diyor hiç sevmiyorum. Bizi ötelemek için kullanıyorlar bu kelimeyi diyor. Ya biz Türkiye'ye gittiğimiz zaman gerçekten oradaki insanların ya en fakiri bile hadi en durumu olmayanı bile sana tepeden bakıyor ya. Tırnak içinde söylüyorum. Çingeneler gelmiş gibi bakıyorlar ya. Gerçekten böyle. Çok enteresan. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Neyse yapacak bir şey yok. O da onların ayıbı olsun. Hangi sayfada oylama yapılıyormuş abi diye soruyor dinleyicimiz. Bu yeni euro banknotlar için oylama yapılıyor. Farklı dizayn edilmiş banknotlar farklı şekilde. Hangi dizaynı...

Metropol FM dinleyenleri. Evet, Türkiye'de şu an bizi dinleyen arkadaşlarımız var. Ölüdeniz'deyiz. Son günümüz demiş dinleyicimiz Mete Kaptan. Yarın yolculuk Edirne, oradan da Bremen'e geri dönüş yapacağız diyor. Hayırlı yolculuklar. Serkan yazmış Berlin'den. İş güvenliği uzmanıyım. Sandalyede dik otur, boyun fıtığı olursun diyorum. Karşımdaki adam bana bir şey olmaz. Olan olmuş zaten diyor. Bu saatten sonra o tavsiyeler geç geliyor demek ki abi. Yani artık erkenden söyleyecektiniz onu ona. Türkiye müthiş pahalı demiş. Muğla'dan yazmış Bora arkadaşımız. Günlük 100-150 euro arası para gidiyor ama nereye gidiyor onu bilemiyorum diyor. Nereye gidecek? Manzaraya gidiyor, havaya gidiyor.

Ajda Pekkan olur ya. Guten Morgen. Türkiye'de olan dinleyenlerimizden gelen mesajlar var. Tatildeyiz. Türkiye'de gerçekten fiyatlar eskisi gibi değil, bayağı pahalı demiş Ahmet arkadaşımız. Biz de şu an Dalaman'dayız diyor. Dalaman da çok güzeldir. Orada Sarsala var. Gitmişsindir kesin. Sarsala koyu güzel bir yerdir. İyi tatiller. Serdar, banknotlar neden değişiyor diye sormuş Özlem. Neden değişiyor? Güvenliğini arttırmak için, sahteciliğin önüne geçmek için. Bir de bu dizayndan demek ki Avrupa Merkez Bankası sıkıldı. İşte üzerinde bilinen tarihi Avrupalı figürlerin, isimlerin portreleri olacak. İşte kuş resimleri olacak veya bilinen Avrupa'daki meydanların resimleri de olabilecek. Ve hangi dizayn daha çok hoşunuza gidiyorsa o dizaynla ilgili oylamaya katılabileceksiniz. Hani para şöyle olsun, böyle olsun, bu dizayn hoşuma gitti, şu dizayn hoşuma gitmedi diye ankete katılabilirsiniz. Katılsa gerçi ne olacak onu da bilemiyorum ki. Para zaten cebimize gelene kadar başka yerlere gidiyor. O parayı gördüğümüz mü var bizim? Paranın resmi var, görüntüsü yok ama kendisi yok.

0: FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Mebrure, zatı şahanesi.
2: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
1: Umur Doma, yardım et.
3: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
1: Derya Ulu,

0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: 9.55 saatlerimiz. Osman Bey yazmış. Biz de diyor fayansçıyız diyor. Birinden iş alıyoruz diyor. Abi o iş aldığımızda pişman oluruz. İnsanlara bir şey beğendirmek ne kadar zor diyor. Beyler kabul ediyor, hanımlar kabul etmiyor. Hanımlar kabul ediyor, beğeniyor. Beyler beğenmiyor. Nedir bu ya diyor. Harbiden en zoru o ya. Birine bir şey beğendirmek. Gerçekten. Kolay gelsin. Kolay gelsin.

Çay Şekeri programımızın son dakikaları geldi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. İnşallah güne beraber keyifle başlayabilmişizdir. Küçücük minicik bir katkımız olduysa buna ne mutlu bizlere. Radyolarınız açık olsun. Herkese keyifli, güzel bir gün diliyoruz. Günlerden Salı, Kürşat Gürel'le Bir Gülüşü Var parçasıyla bu saatimizi noktalayalım. Önümüzdeki saatte yine birbirinden keyifli parçalar radyolarınızda sizlerle olacak. Ayrılmayın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Nach dem tödlichen Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin sind die Sorgen um die Sicherheit groß, auch mit Blick auf kommende Veranstaltungen. Die Polizei in Hamburg hat bereits angekündigt, ihre Schutzmaßnahmen zu erhöhen.
2: Der CSD in Hamburg wird mit etwa 250.000 Teilnehmern wohl der größte am kommenden Wochenende. Nach dem Anschlag in Berlin will die Polizei in Hamburg die Zahl ihrer Einsatzkräfte noch einmal aufstocken. Dieser Vorfall hat eine generelle Sicherheitsdebatte in Deutschland ausgelöst. Innenminister Alexander Dobrindt beispielsweise fordert einen verstärkten Einsatz von elektronischen Fußfesseln bei Gefährdern. Die SPD fordert ein Diskriminierungsverbot für queere Menschen im Grundgesetz und sie will sich dafür einsetzen, dass entsprechende Förderprogramme nicht unter Kürzungen leiden. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: In Spanien, Italien und Frankreich lodern weiter riesige Waldbrände und die Lage könnte sich noch zuspitzen. In ganz Europa steht eine neue Hitzewelle bevor. In den französischen Feuerregionen an der Atlantikküste und bei Bordeaux bedrohen die Brände auch die laufende Tourismussaison. Die Regierung hat Urlauber bereits davor gewarnt, in die Gebiete zu reisen. In der CDU dreht sich das Personalkarussell. Seit dem Rücktritt von Jens Spahn werden in der Partei und im Kabinett Posten hin und her geschoben, auch über Ressorts hinweg. Das kommt nicht bei allen gut an. Gesundheitsstaatssekretär Tino Sorge reagiert auf seine Entlassung mit deutlicher Kritik an Bundeskanzler Merz.
3: Tino Sorge hatte als Staatssekretär im Gesundheitsministerium unter Ministerin Nina Wagen die großen Reformen mit auf den Weg gebracht. Wagen wechselt nun aber ins Kanzleramt. Sie übernimmt dort den Chefposten von Thorsten Frey, der neuer Fraktionschef der Union und Spahn-Nachfolger wird. Auf Sorge im Gesundheitsministerium soll wiederum die bisherige Sportstaatsministerin folgen. Der kritisiert nicht nur die Entlassung aus seinem Fachbereich, sondern vor allem die Art und Weise. Er habe davon aus der Presse erfahren. Ein persönliches Gespräch gab es nicht, wirft er Kanzler Merz vor. Kein guter Stil für ihn. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Laut einer Untersuchung der Unternehmensberatung PwC in 43 wichtigen Märkten wurden im ersten Halbjahr rund 6,6 Millionen rein batteriebetriebene Stromer neu zugelassen. Doch der E-Automarkt wächst global gesehen langsamer.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Tener.
4: Güçlü, Ahbap Derneği'nin mal varlığının yönetimi için kayyum atandı. Bu gelişmeyi alalım senden.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi, yönetimi dolayısıyla kayyuma devredilmiş oldu. Bu arada Ahbap Derneği ile ilgili bir dördüncü dalga operasyon gerçekleşti ki burada aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. 5 isim ifadeye çağrılmıştı. Onlardan ikisi Mahsun Kırmızıgül'le beraber Feyza Altun gidip ifadelerini verdiler.
4: Özgür Özel yeni parti rozetiyle ilk kez bir canlı yayına katıldı ve önemli açıklamalar yaptı. Neler söylüyor Özel partisi üzerine?
5: Evet, kendisine birçok soru soruldu. Örneğin CHP ile muhatap olunur mu sorusuna hayır, bundan sonra dedi mutlak mutlan kararıyla göreve gelen CHP yönetimine siyasi muhatap olarak biz kabul etmeyiz diye bir açıklaması oldu. Bunun dışında acaba bir ani seçim, baskın seçim olursa şu anki partiyle seçime katılamayacakları için ne yapacakları soruldu. Buna karşılık da yedek parti planımız var, hatta yedek parti hazır, bunun da ismini vermek istemiyorum dedi. Ve aynı zamanda figüran konusuyla ilgili de halk siyaset için bir dekor değildir dedi Özgür Özel.
4: Gülistan 9 soruşturmasında ise tutuklu sayısı arttı, bu haberin ayrıntılarını da alalım.
5: Evet Taner, bu noktada eski Tunceli valisi Tuncay Sonel zaten tutukluydu. Türkay Sonel'in babası kendisi. Aynı zamanda eşi de tutuklanmıştı geçtiğimiz günlerde. Bu kez yine eski vali Tuncay Sonel'le biri ihraç edilmiş iki polis hakkında farklı suçlardan bir kez daha tutuklama kararı verildi. Dolayısıyla toplamda tutuklu sayısı 16'ya yükselmiş oldu.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Neler söylüyor Trump?
5: Donald Trump yine Türkiye'yi övdü. Öyle söyleyebiliriz. Türkiye'yi olağanüstü müttefik olarak tanımladı Donald Trump. Aynı zamanda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun F-35 satışına karşı çıkmasına ilişkinse kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez diyerek tepki gösterdi.
4: Futbolda Galatasaray hazırlık maçına çıktı. Fenerbahçe'nin yarın Avrupa Kupalarında maçı var. Bu karşılaşmaları alalım.
5: Evet, Galatasaray hazırlık maçındaki ikinci maçıydı bu. Venezia 3-0 yenildi. İlk maçı da 2-0 kaybetmişti. Dolayısıyla Avusturya kampını gol atamadan bitirmiş oldu Galatasaray ve Fenerbahçe yarınki maçına hazırlanıyor. Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile yarın karşılaşacak. İlk maçı 1-0 kazanmıştı Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinden de bir haber var. Muhammed Salah transferinde masadan kalkıldığını duyurdu Beşiktaş.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık 17 derece. Gün boyunca 3 şehirde de 13 ile 29 derece arasında değişim yaşanacak. Gün boyunca etkili güneş ışığıyla sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibarıyla gram altın yaklaşık 114 euro 41 sent. Çeyrek altın ise 200 euro 22 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 85 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Trier'de evinde ölü bulunan 29 yaşındaki üniversite öğrencisinin şiddet uygulanması sonucu hayatını kaybettiği otopsiyle kesinleşti. Polis olay yerinin öğrencinin Nordalle'deki dairesi olduğunu açıkladı. Soruşturma özel ekip tarafından yürütülürken tanık ifadeleri inceleniyor. Yetkililer soruşturmanın zarar görmemesi için ölüm şekline ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Bad Kreuznach Eyalet Mahkemesi'nde eski partnerini öldürmekle suçlanan 70 yaşındaki sanık hakkında bugün karar açıklanması bekleniyor. Savcılığa göre sanık 10 yıl süren ilişkilerinin sona ermesinin ardından kadına çekiç ve boru anahtarla saldırarak ölümüne neden oldu. Mahkemenin suçlamalar ve dosyadaki deliller doğrultusunda hüküm vermesi bekleniyor. Bad Kreuznach'ın Bozenheim semtindeki yüzme havuzunun yenilenip yenilenmeyeceği ve masraflarının kim tarafından karşılanacağı konusunda yıllardır süren anlaşmazlıkta bugün karar bekleniyor. Koblenz İdare Mahkemesi tesisin geleceği ve finansman sorumluluğuna ilişkin davayı karara bağlayacak. Değerli dinleyenler, Başbakan Friedrich Merz, Berlin'deki Christopher Strattey saldırısının ardından Federal İçişleri Bakanlığı'na güvenlik kurumları arasındaki görev ve yetki dağılımının değiştirilip değiştirilmeyeceğini inceleme talimatı verdi. Merz, hükümlü ve tehlikeli kabul edilen kişilerin izlenmesinde eyaletin sorumlu olduğunu belirterek federal düzeyde yeni bir düzenleme ihtimalinin araştırılacağını da söyledi. Federal Kriminal Dairesi ve İstihbarat Servislerinin verdiği bilgilere göre Almanya'da 410 kişi radikal dinci tehdit olarak sınıflandırılıyor. Ayrıca 65 kişi sağcı, 17 kişi ise aşırı solcu tehdit listesinde yer alıyor. Gefährde olarak tanımlanan kişilerin saldırı gibi ağır şiddet eylemleri gerçekleştirebileceği değerlendiriliyor. Almanya'da önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen aşırı sıcak hava dalgası bugün yukarı Ren bölgesinde başlıyor. Alman Meteoroloji Dairesi bölgede sıcaklıkların 33 dereceye çıkacağını açıkladı. Ülkenin büyük bölümünde 26 ila 31 derece beklenirken meteorologlar çarşamba öncesi son serin gecede evlerin havalandırılmasını da önerdi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Während ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften weiter die großen Waldbrände bei Bordeaux bekämpft, haben rund 15.000 evakuierte Menschen in ihre Häuser zurückkehren können. Es handelt sich um Bewohner von Orten eines Gebiets, in dem die Feuerwehr den Brand gestern unter Kontrolle bekommen hatte. Im flächenmäßig größeren Brandgebiet des Departements Gironde dehnte sich das Feuer in der Nacht nicht weiter aus. Nach dem tödlichen Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin sind die Sorgen um die Sicherheit groß, auch mit Blick auf kommende Veranstaltungen. Die Polizei in Hamburg hat bereits angekündigt, ihre Schutzmaßnahmen zu erhöhen.
2: Der CSD in Hamburg wird mit etwa 250.000 Teilnehmern wohl der größte am kommenden Wochenende. Nach dem Anschlag in Berlin will die Polizei in Hamburg die Zahl ihrer Einsatzkräfte noch einmal aufstocken. Dieser Vorfall hat eine generelle Sicherheitsdebatte in Deutschland ausgelöst. Innenminister Alexander Dobrindt beispielsweise fordert einen verstärkten Einsatz von elektronischen Fußfesseln bei Gefährdern. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
1: In der CDU dreht sich das Personalkarussell. Seit dem Rücktritt von Jens Spahn als Unionsfraktionschef werden in der Partei und im Kabinett Posten hin und her geschoben, auch über Ressorts hinweg. Das kommt nicht bei allen gut an. Gesundheitsstaatssekretär Tino Sorge reagierte auf seine Entlassung mit deutlicher Kritik an Bundeskanzler Merz.
3: Tino Sorge hatte als Staatssekretär im Gesundheitsministerium unter Ministerin Nina Wagen die großen Reformen mit auf den Weg gebracht. Wagen wechselt nun aber ins Kanzleramt. Sie übernimmt dort den Chefposten von Thorsten Frey, der neuer Fraktionschef der Union und Spahn-Nachfolger wird. Auf Sorge im Gesundheitsministerium soll wiederum die bisherige Sportstaatsministerin folgen. Der kritisiert nicht nur die Entlassung aus seinem Fachbereich, sondern vor allem die Art und Weise. Er habe davon aus der Presse erfahren. Ein persönliches Gespräch gab es nicht, wirft er Kanzler Merz vor. Kein guter Stil für ihn. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Während der Hitzewelle Ende Juni haben die Menschen in Deutschland deutlich mehr Wasser und Speiseeisen gekauft. Laut der Scannerdaten großer Supermarktketten wurden in der Woche vom 22. bis zum 28. Juni etwa 90% mehr Eis abgesetzt als in einer durchschnittlichen Sommerwoche. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Üzümlü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına çok sayıda helikopter, uçak ve diğer araçlar katılıyor. Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 382 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 548 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Gazeteci Uğur Mumcu suikasti olaydan 33 yıl sonra yeniden gündemde. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden inceleme kararı kapsamında Mumcu suikasti de tekrar değerlendirilecek. Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu sürecin umut verici olduğunu belirterek olayın tüm yönleriyle yeniden araştırılmasını istedi. Ahbap Derneği'nin mal varlığının yönetimi için kayyum atandı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla derneğe ait taşınmazlar, banka hesapları, araçlar ve diğer mal varlıklarının yönetimi 3 kişilik kayyum heyetine devredildi. Kararda derneğin kurucusu Haluk Levent'le bazı yöneticilerin tutuklu olduğu dernek hakkında fesih sürecinin de başlatıldığı belirtildi. Öte yandan gazeteci Uğur Dündar, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen ve müzisyen Hayko Şepkin'in ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrılacağı öğrenildi. Özgür Özel Yeni Parti rozetiyle ilk kez Halk TV canlı yayınına katıldı. Özel, yeni partinin hedefinin tek başına iktidar olmak olduğunu söyledi. Partide kadınlara ve gençlere daha fazla alan açacaklarını belirten Özel, CHP'nin 6 ok ilkelerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında İtalya temsilcisi Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Fenerbahçe ise Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu rövanş maçında yarın akşam Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'ye konuk olacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. DJ Hakan'la Rengarenk başlıyor.
5: Onca zin fiyavide hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Günlerden salı 28 Temmuz 2026, 11'i tam 8 dakika geçiyor. Tekrardan herzlich willkommen, hoş geldiniz, nasılsınız? Şayet Türkiye tatile gidiyorsanız, biliyorsunuz Türkiye tatile gidiyorsunuz, deniz güzel, hava güzel, masa desen zaten dolu dolu. Döner geliyor, köfte geliyor, sucuk geliyor değil mi? Ama bir dakika, bir dakika. Son verilere göre Türkiye'de at sayısının %38'lik bir gerileme var arkadaşlar. Şimdi insan aklına ister istemez şu soru geliyor. Bu atlar nereye gitti kardeşim? Yani hepsi emekli olup Bodrum'a mı yerleşti, yoksa bazıları menüye mi karıştı? Değil mi? Olabilir. Çünkü biliyorsunuz, zaman zaman kaçak eti haberlerini alıyoruz oradan buradan. O yüzden tatile gidince yediğinizde içtiğinizde dikkat edin. Ama bu köfte neden bu kadar hızlı diye düşünüyorsanız, belki de geçmişine dediğim gibi yarış kariyeri vardır. Tık tık tık tık tık tık, arada yapıyorum ya ben. Aynen öyle işte. Onun için şaka bir yana, güvenilir yerlerden alışveriş yapın ve ne yediğinizi içtiğinizi iyi bilin arkadaşlar. Çünkü bazen menüde dediğim gibi karışık et yazıyor ama karışımın kimlerden oluştuğu belli değil. Hakan Demir'i de mi sonra? Tekrardan hoş geldiniz. Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay.

0: Metropol FM Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Bugün eyaletimizde öne çıkan gelişmeleri kısaca paylaşmak istiyorum. Bad Kreuznach Eyalet Mahkemesi'nde 70 yaşındaki bir erkek hakkında bugün karar çıkması bekleniyor. İddiaya göre sanık 10 yıl süren ilişkinin sona ermesinin ardından eski partnerini çekiç ve boru anahtarla öldürdü. Yine kentin Bozenheim semtindeki yüzme havuzunun geleceği de bugün belli olacak. Yıllardır havuzun yenilenip yenilenmeyeceği ve masrafın kim tarafından karşılanacağı tartışılıyor. Kararı Koblenz İdare Mahkemesi bugün verecek.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
3: Evet, Berlin'de Ankerlilmen Strasse'de arkadaşlar. Radar var burada, lütfen daha temkinli, daha böyle kurallara uyarak ilerleyin. Yoksa güzel bir fotoğraf çekerler, size bu fotoğrafı takdim ederler. Ardından da 50 euroyu alıverirler. Buradan bildirmiş olalım bunu. Şimdi, Türkiye'de bir kadın kahvesini içmiş. Fincanını kapatmış. Eskiden ne yapardık bu gibi durumlarda? Mahallenin falcı ablasına giderdik, değil mi? Yani biz değil de annelerimiz giderdi. Abla, şurada bir kuş var mı? Ne bileyim, ondan sonra ne derler? Ha, yol görünüyor mu diye böyle sorarlardı. Şimdi bir hanımefendi ne yapmış biliyor musunuz? Kahve fincanının fotoğrafını çekip yapay zekaya göndermiş. Demiş ki hadi bakalım söyle, bu falda ne görüyorsun diye. Ya şimdi geliyor. Yapay zekalı iş çekiminin cevabı böyle şak diye yapıştığımız, eşiniz sizi aldatıyor. Ya. Kadın bir anda ne yapıyor? Telefonu bırakıyor, eşine dönmüş. Ben zaten şüpheleniyordum, yapay zeka onayladı diyor. Sonrası tartışma, kavga, kıyamet, iddiaya göre de iş boşanmaya kadar gitmiş arkadaşlar. Ya alancak durumumuza gülüyoruz tabii ki. Ya arkadaş, şimdi ortada delil yok, şahit yok, ne bileyim mesaj yok. Delil diye masada ne var? Telbe var, tamam mı? Evlilik mahkemeye kadar da gitmiş. Baş şahide kim biliyor musunuz? Kahve fincanı. Şimdi sizlere soruyorum arkadaşlar. Falcılarla buna benzer veyahut da eşinizle buna benzer herhangi bir hikaye yaşadınız mı? Yazın bana. Sesli mesaj da olur, yazılı mesaj da olur, tamam mı? Canlı telefon bağlantısı da olur. Bakalım ne gibi hikayeler geçti başınızdan. Şimdi arayın 0-30-217-970-71. Ve sizler için özel seçmiş olduğum şarkıları bu programda hepsini sizlere sunuyorum. Derya Oğlu Şımarık diyor. Mikrofona ben DJ Hakan.
4: Sorma

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ne mesajlar geliyor? Falcılarla hiç işiniz oldu mu? Eşiniz veya da dostunuz sürekli falcılara gidip de böyle falcıların. Bazı insanlar vardır, falcıya giderler, derler ki ne oldu? Falcı bir şey söyler. Ondan sonra 2-3 ay veya da bir sene sonra o dediği çıkar. Aa, falcım demişti derler, değil mi? Bazıları var, falcı bir şey der ya, o çıksın diye aynısını uygular. Ya bunlar falcıya değil, tedaviye ihtiyaçları var. Ya falcıya değil, psikoloğa gidin arkadaşlar. Valla benim başımdan geçti öyle şeyler. Onun için. Yapmayın böyle şeyleri. Tamam, falcıya gitmeyin demiyorum ama falcının da her dediği çıksın diye böyle harfiyen de her şeyde uygulanmaz ki kardeşim ya. Olmaz değil mi? Das geht gar nicht. Ayşe Köln'den diyor ki falcı eşimin hayatında S harfli biri var dedi. 3 gün kocama sorguladım diyor. Meğer hayatındaki S sürekli gittiği sanayicide Süleyman'mış. Murat Kimşir Berlin'den, eşim kahve falına uzun bir yol görünce beni tatile götürecek sandı diyor. Ben de sevindim. Meğer boşalma avukatına gider. Ooo, das ist richtig hart, ne? Sevgi yazmış. Essen'den, yapay zeka falımda evde gizlenen biri var dedi. Kocamı bastım diyor evde. Adam mutfakta benden gizli baklava yiyormuş. Bu hiç yani konuya alakalı değil yani böyle. Yani ille de mesaj göndereceğim diye böyle alakası şeyler göndermiş. Ben de burada koyun gibi okudum bunu vallahi billahi. Şimdi. Bazı böyle oluyor. Siz bana gönderiyorsunuz ya. Ben hiç önceden okumadan böyle size inanaraktan direkt okuyorum. Sonra başıma böyle şeyler geliyor. Ve en güzel şarkılarımızdan birisi Nilüfer Kim Arar diyor. Sizin aramanızı bekliyorum. 030-217-970-71. Telefon numaramız 030-217-970-71. Nasıl falcılarlarınız? Dediğini yapıyor musunuz? Bir adı illallah diyor musunuz? Şu eşim sürekli falcılara gidip deyip de bıktım ben bundan dediğiniz oluyor mu? Arayın beni. Sıkıyorsa.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Trier'de evinde ölü bulunan 29 yaşındaki üniversite öğrencisinin şiddet uygulanması sonucu hayatını kaybettiği otopsiyle kesinleşti. Polis olay yerinin öğrencinin Nordalle'deki dairesi olduğunu açıkladı. Soruşturma özel ekip tarafından yürütülürken tanık ifadeleri inceleniyor. Yetkililer soruşturmanın zarar görmemesi için ölüm şekline ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Bad Kreuznach Eyalet Mahkemesi'nde eski partnerini öldürmekle suçlanan 70 yaşındaki sanık hakkında bugün karar açıklanması bekleniyor. Savcılığa göre sanık 10 yıl süren ilişkilerinin sona ermesinin ardından kadına çekiç ve boru anahtarla saldırarak ölümüne neden oldu. Mahkemenin suçlamalar ve dosyadaki deliller doğrultusunda hüküm vermesi bekleniyor. Bad Kreuznach'ın Bozenheim semtindeki yüzme havuzunun yenilenip yenilenmeyeceği ve masraflarının kim tarafından karşılanacağı konusunda yıllardır süren anlaşmazlıkta bugün karar bekleniyor. Koblenz İdare Mahkemesi tesisin geleceği ve finansman sorumluluğuna ilişkin davayı karara bağlayacak. Değerli dinleyenler, Başbakan Friedrich Merz, Berlin'deki Christopher Strait'te saldırısının ardından Federal İçişleri Bakanlığı'na güvenlik kurumları arasındaki görev ve yetki dağılımının değiştirilip değiştirilmeyeceğini inceleme talimatı verdi. Merz, hükümlü ve tehlikeli kabul edilen kişilerin izlenmesinde eyaletin sorumlu olduğunu belirterek federal düzeyde yeni bir düzenleme ihtimalinin araştırılacağını da söyledi. Federal Kriminal Dairesi ve İstihbarat Servislerinin verdiği bilgilere göre Almanya'da 410 kişi radikal dinci tehdit olarak sınıflandırılıyor. Ayrıca 65 kişi sağcı, 17 kişi ise aşırı solcu tehdit listesinde yer alıyor. Gefährder olarak tanımlanan kişilerin saldırı gibi ağır şiddet eylemleri gerçekleştirebileceği değerlendiriliyor. Almanya'da önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen aşırı sıcak hava dalgası bugün yukarı Ren bölgesinde başlıyor. Alman Meteoroloji Dairesi bölgede sıcaklıkların 33 dereceye çıkacağını açıkladı. Ülkenin büyük bölümünde 26 ila 31 derece beklenirken meteorologlar çarşamba öncesi son serin gecede evlerin havalandırılmasını da önerdi.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Ve konumuz falcılar. Arkadaşlar, bu falcılarla başı dertte olan kocalara sesleniyorum burada. Benim eşim sürekli gidiyor. Sürekli falcının deliği. Falcı şunun deli, falcı bunun deli. Buna benzer hiç olaylarla karşı karşıya mutlaka gelmişsiniz de, ama paylaşın benimle. Allah'ını seversiniz. Beraber gülelim burada, tamam mı? Ondan sonra en azından bir nevi siz de rahatlamış olursunuz. Rahatlatalım kendimizi böyle karşılıklı. Okey mi? Tamam. Devam ediyoruz. Sesli bir mesaj geliyor falcılar hakkında.
4: Selam Hakan, kolay gelsin. Ben bundan 5-6 sene önce dünürüme demiştim. Gel öyle kafadan kahve falan bakayım sana. Aslında yani bilgim yok fazla ama. Sonra dedim eşin seni aldatıyor, bir tane bayan görünüyor onun arkasında dedim. Ve gerçekten de bir hafta sonra ortaya çıktı, eşi aldatıyormuş onu. Yani sebep mi oldum dedim kendi kendime, ama yani kadın tabii ki beni suçlamadı yani. Öyle bir olay geçti başımızdan. İyi yayınlar sana, seni çok seviyoruz.
3: Teşekkür ederiz. Biz de seni seviyoruz diyeceğim ama korkuyorum. Ben fala bakmayı bilmediğim halde diyor. Böyle bir attım bir şeyler diyor. Yani seninle arkadaş olanlar da ne bileyim. Yani siz... kız korkulur senden. Bu bayağı bildiğin iftira, öyle değil mi yani? Bence iftiraydı ama tamam, o iftiran tuttu. Nasıl şun hat? Ama good. Hani ucuz kurtulmasın. Sen ol da bir daha başkalarının falına bak. Vallahi billahi bak. Adam başını vallahi de billahi de belaya sokarsın. Teşekkür ediyoruz ve mesajlarımızla devam edeceğiz biraz sonra. Bir dinleyicim diyor, biz de yaptık kahveleri, sizden yapay zekayı duyduk, ona soracağız falımızı diyor. Al işte, al işte bir deli daha. Akıllısı beni dinlemez zaten.

Biraz önce gelen mesajlarınızı bazı okumadan, daha doğrusu kimin ne aldığını, daha doğrusu mesajın sonunu nasıl bitecek diye okumadan böyle okuyorum dedim. Bir dinleyicim diyor ki mesajları önceden okumazsan başına fenasi olayı gelecek, dikkat et diyor. Bünyamin Oberhausen. Yes sir. Başka bir dinleyicim. Herkese selam, ben Turgut. Vallahi falı ile uğraşan hiçbir normal insan yok. Sonunda çoğu deli oluyorlar diye, doğru vallahi. Selam, ben kahve falına baktırmayı severim. İnancım yoktur fala falan ama gene de baktırırım diyor. Diğer bir dinleyicimiz erkek aldatır deyip atmıştır ve tutmuştur. Kolay gelsin, rengarenk yayınlar olsun Nebahat. He zaten hep erkekler. Sallayın erkekler. Zo. Başka bir dinleyicim. Die KI sind ja so eingestellt, dass sie den Benutzer zufriedenstellen diyor. Gut möglich, dass sie sehr viel da gekotzt hat, dass der KI es dann bestätigt hat diyor. Evet, bir kadın ne yapıyor? Kahve içiyor. Kahveni içtikten sonra onu yapay zekaya gönderiyor. Fotoğrafını çekip. Oku bakayım burada ne var diyor. Kocan seni aldatıyor diyor yapay zeka. Kadın da kocayı boşamaya kalkıyor. Merhabalar. Kiminle görüşüyorum? Aa, kapattı yüzüme. Bunu da mutlaka falcısı demiştir ona. Zo. Şimdi falcı genelde neyle makala? Kahve falı vardır. Lamba falı vardır bildiğim kadarıyla. Ama lamba falına en iyi bakan kimdi biliyor musunuz? Zamanında Barış Manço. Ne alaka diyeceksiniz? Şimdi geliyor. Lambaya püfte. Püf deyince bütün fal ortadan kalkıyor işte böyle. Sizler için seçtiğim en güzel şarkılarımızla ilerliyoruz. Lambaya püfte, Barış Manço.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Serdar, banknotlar neden değişiyor diye sormuş Özlem. Neden değişiyor? Güvenliğini arttırmak için, sahteciliğin önüne geçmek için. Bir de bu dizayndan demek ki Avrupa Merkez Bankası sıkıldı. Üzerinde bilinen tarihi Avrupalı figürlerin, isimlerin portreleri olacak. Kuş resimleri olacak veya bilinen Avrupa'daki meydanların resimleri de olabilecek. Hangi dizayn daha çok hoşunuza gidiyorsa o dizaynla ilgili oylamaya katılabileceksiniz. Katılsa gerçi ne olacak onu da bilemiyorum ki. Para zaten cebimize gelene kadar başka yerlere gidiyor. O parayı gördüğümüz mü var bizim? Paranın resmi var ama kendisi yok.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

güzellik yapsana diyor. Bu geceliği. Geceye gerek yok. Saat 11 ile 13 arası hafta içi rengarenkte tüm güzellikler sizlerle.

bir güzellik yapsana. Murat Alkılıç sizlerle birlikteydi. Metropol FM'de bazen bir güzellik yapmak, büyük şeyler başarmak değildir. Birinin yükünü hafifletmek, kalbine dokunmak. Ona hala iyi insanlar var olduğunu hatırlatmaktır. Belki de bugün güzelliği bekleyen değil, güzelliği başlatan sen olmalısın. Nasıl abi Kavaş oynuyor Zakon'a? Koray Avcı ve Ümit Sayın sizlerle birlikte Hicran diyor, rengarenkte. Mikrofona ben, DJ Hakan.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
2: Evet arkadaşlar, fal biliyorsunuz bazen sohbetin neşesi oluyor, kahvenin bahanesidir değil mi ama? Ama hayatımızın direksiyonu olmamalıdır bana soracak olursanız. Çünkü fincandaki şekillere böyle gülüp geçelim, kararlarımızı ise aklımızla, kalbimizle ve gerçeklerle verelim. Çünkü geleceğimizi telve değil, bugün attığımız adımlar belirler. Dolayısıyla bu falcılara gidin ama öyle körü körüne mutlaka arkadaşlar falcı demişti falan o muhabbetlere gitmeyin. Bir dinleyicim yazıyor. Arkadaşımın eşi falcıya gitmişti. O sinsi falcı 3 cümle söylemiş, arkadaşımın 3 yıllık düzeni bozulmuştu. Onun için sakın, adam resmen kendi parasıyla rezil oldu diyor. Bir başka dinleyicim ise... Ben Frankfurt'tan. Mehtap benim en yakın arkadaşım, Türkiye'de fal baktırmış. Falında bir arkadaşı uzun kiprikli biri. Onun hakkında kötü konuşuyormuş. Kötülüğünü istiyormuş falan. Benim arkadaşım bana o arkadaşım sensin, başka uzun kiprikli birini tanımıyorum diye. 20 senelik arkadaşlığımız sona erdi ve 13 senedir de görüşmüyoruz diyor. Yani görüşmediğin iyi olmuş. Yani böyle şeylere inanlarlar da, böyle arkadaşlık yani böyle körü körüne inananlardan bilmiyorum yani. Başka bir dinleyicim. Yine Azali bir dinleyicim. Salam, ne açarsan? Mesades, kolay gelsin. Yorulmayasan? Yok, yorulmuyorum, ben iyiyim. Umarım sizler de çok iyisiniz. Sizlere de kolay gelsin. Bazı arkadaşlarımız roman yazmışlar. O romanları biraz zor okuyorum. Selam Hakan Bey. Vielen Dank für die tolle zwei Stunden. Bis wieder bombastisch. Berlin'den Ayşe Hanım. Ich bin erst seit 45 Minuten da. Alın işte arkadaşlar, bir falcı daha. Benim 2 saat burada kalabileceğimi bilen bir dinleyicimiz. Berlin'den Ayşe. Ayşe, şimdi sana bir şarkı çalacağım. Ama kalkacaksın, tamam mı böyle? Benimle dans edeceksin. Hayalinde. Ben de seninle dans edeceğim.

0: Selam Hakan, ben Serpil Möfer'in Waldorf'tan. Ben eskiden şaka niyetine bakardım. Yalnız iki defa doğru çıkınca ödüm patladı, korktum, bir daha bakmadım. Birincisinde kayınvalideye demiştim, valizin kaybolacak, sonra bulacaksın. Aynen oldu. Sonra biri falda yatıyordu. Ne olduğunu tam bilemedim. Ertesi gün damdan düştü. Bir daha fal mal kalmadı. Bakmıyorum artık.
1: Siz bir şey anladınız mı? Yani yarıya kadar anladım da sonrasını ben anlamadım. Sal dedi, balkondan düştü, damdan düştü, fal mal yok dedi. Sen falan etkisinde kalmışsın herhalde. Mörfelden'den, Waldorf'tan Serpil. Serpil uyan. Kendine gel. Evet, rengarenk programın ilk saatini yavaş yavaş tüketiyoruz arkadaşlar. Biraz sonra haber bültenlerine bağlanacağız. Önümüzdeki saat başka bir konuya geçiyoruz. Fal hakkında lütfen göndermeyin. O kadar çok mesajlar geliyor ki. Gezegen yarışı.

Ve şimdi çok acayip bir konuya değineceğim. Hepiniz ilgilendirir. Hem kadınları hem erkekleri. Evlileri veyahut da hayat arkadaşı olanlar. Aynı yatakta yatanlar. Yok mu o? Aynen. Konumuz, biliyorsunuz, evlilikte, daha doğrusu şimdi yeni bir tartışma başlatmak istiyorum. Yapılan araştırmalara göre ayrı yataklarda uyuyan eşler sabah daha dinlenmiş bir şekilde ve daha huzurlu ve hatta daha mutlu kalkıyorlarmış. Onlarsa aklet atsın. Şimdi düşünün. Gece biri horluyor, biri yorganı çekiyor. Ne bileyim, biri dönüp böyle duruyor. Hop! Sonra öteki sabaha kadar yatağın kenarında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Değil mi? Sonra sabah olunca ikiniz de böyle kalkıyorsunuz, böyle uykusuz, sinirli ve birbirinize günaydın demek yerine böyle gözlerinize böyle bakıyorsunuz. Beni bir uyutmadın herif be diyorsunuz, değil mi? Bak, herif derim, hemen kadınlara attım suçu. Belki de mesele yani sevgisizlik falan değil. Kaliteli uyku meselesi bence. Çünkü insan böyle iyi uyuyunca daha sabırlı olabiliyor. Daha anlayışlı, daha neşeli oluyor, değil mi? Bazen yan yana uyumak romantik olabilir ama sabaha karşı o dirsek yemek var ya, o pek romantik olmuyor işte. İleri kay biraz, ileri kay. Evet, aynen öyle. Şimdi size bu konuyu da dahil etmek istiyorum. Sizce eşlerin ayrı yatakta uyuması ilişkiyi güçlendirir mi? Yoksa araya bir mesafe mi koyar? Horlama yok, yorgan kavgası yok, klima derecesi yok, gece telefonla uğraşma yok. Sizin evde uyku savaşlarının sebebi nedir? Böyle ayrı yatıp sabah birbirini özleyerek uyanmak mı daha güzel? Yoksa aynı yatakta sabaha kadar böyle yaşam mücadelesi vermek mi daha güzel? Mesajlarınızı gönderin sesli veya da yazılı. Bugün rengarenkte aşkı değil, yorganı ikiye bölüyoruz. Arayın bakalım. Canlı telefon da sıkıyorsa tabii ki. Mesajlarınızı bekliyorum. Onda bunda şundadır. Akşamleyin uyurken, uyumadan bahsediyorum. Ayrı yatakta yatmak mı yoksa beraber aynı yatakta yatmak mı?

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Evet, konumuz çok hassas. Ayrı yatıp sabah birbirini özleyerek uyanmak mı daha güzel, yoksa aynı yatakta sabaha kadar mücadele etmek mi? Hayat mücadelesi vermek mi? Mesajınızı gönderin bugün rengarenk işte. Aşkı değil, yorganı ne demiştik ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Var mı böyle? Böyle senelerdir yani böyle. Tamam yani şimdi sadece ayrı yatak değil, ayrı odalarda da yatan çiftler var. Çünkü horlamasınlar şikayetçi veya da herhangi neyse. Şimdi bu yeni jenerasyonda ben onu da fark ettim. Bunlar bırakın ayrı odaları, ayrı evde. Yani çiftler böyle ayrı evde yaşıyorlar. Hakan diyor özlediğimiz zaman birbirimizi buluşuyoruz. O bende kalıyor, ben onunla kalıyorum. İki gün, bir gün veya da neyse. Ondan sonra birbirimizden bıkmadan hemen ayrılıyoruz. Çok daha iyi olur böyle. Hem de özlemiş oluyoruz. Her gün karşısında o adam ya da o kadın olmuyor diyorlar. Bu konu hakkında sizin düşünceniz nedir dedim. Evet. Halil'e benzeyen Hilal adındaki dinleyicim. Diyor ki.
3: Hakan en iyisi yatakta hiç yatmamak, hiç görüşmemek de işte o... Onu 14 sene önce maalesef yaptık. O nikah öyle kaldı işte.
2: Bir şey anladınız mı? Ya ben şunu anladım bakın.
4: Her gün kuru fasulye ve patlıcan yememiz lazım. Boah nein anne, bu sene bitti, köye gitmeyelim. Ya anne 4 hafta orada kalıyoruz, benim canım sıkılıyor. Ich hab da nicht mal Freunde. Ya ama kuzenlerim beni anlamıyor. Ben diyorum ki pommes yemek istiyorum, diyorlar he was pommes ne?
2: Ben bunu anladım. Siz de onu mu anladınız arkadaşlar? Doğru söyleyin vallahi. Ben o... Ay Hilal seni çok seviyoruz. Tamam mı? Değerini de bil lütfen. Ben 15 yıldır yalnız yatıyorum ve çok dinç kalkıyorum diyor. Bir dinleyicim. Kadın dinleyicim. Yani kocan olmadığından dolayı mı yalnız yatıyorsun, yoksa yalnız... Şimdi o muallakta kalıyor arkadaşlar. Daha böyle detaylı yazarsanız, merhaba Hakan abi, yatıp gözünü kapattıktan sonra ne fark eder? Ayrı ayrı ya da yan yana yatmak Berlin'den özgür. Tamam, sen yatabiliyorsun kış uykusunu yatar gibi ama yanındaki acaba öyle yatabiliyor mu böyle? Dönüyorsun, şey yapıyorsun, odur budur, oradan ses, buradan ses çıkıyor. Oo, bu ses biraz fazla oldu gibi. Zav, yaman bayca. Bakayım, vallahi yarama tuz bassın Hakan'cığım. Gençlikte belki okey ama belli bir yaştan sonra yalnız yatmak çok güzel. Hele de benimki gibi. Kes sigara kokusuna tahammül. Ölüm yatak ayırma aşamasındayım diyor. Ayrı yatmakla gözden ırak, gönülden ırak'a döner, rahatlık uğruna ayrılığın kapısını aralıyorsunuz diyor bir dinleyicim. Bir diğer dinleyicim, kesinlikle katılıyorum. Bu sıcak havalarda ayrı yatmak adeta hayat kurtarıyor. Mahmut diyebilirsin. Lütfi sahabına selamlar. Zo, o kadar çok mesaj geldi ki yaranıza tuz mu bastım gerçekten arkadaşlar? Saldırın. Bir dinleyicim diyor ki bizim yatak 2 metreye 2 metre diyor. Olduğu için kıç kıça bile değmiyoruz diyor. Büyük yatak alın çünkü ne ayrı ne gayrı oluyor. Tamam da kıçı biraz büyük olanlar ne yapacak? Ebru Gündeş'le ilerliyoruz. Çingenem.

Çingenem dedi Ebru Gündeş. Bu güzel remix'i sizler için çaldım Rengarenk programında. Ve ayrı yatıp sabah birbirini özleyerek uyanmak mı daha güzel, yoksa aynı yatakta horlayarak, zırlayarak, yaparak? O ne güzel taklit öyle. Yoksa gerçek miydi? Daha mı iyi dedim. Ve dedim ki burada bazı çiftler var. Bunlar bırakın ayrı yatağı, ayrı odayı da bırakın, ayrı evlerde kalıyorlar. Biz birbirlerimizi özledikçe buluşuyoruz. İki gün o bende, ben onda kalıyorum. Ondan sonra böyle sıkılmaya çeyrek kala, hadi bakalım hadi uzan uzan uza uza uza diyoruz böyle. Sonra yine yüzüyoruz birbirimizi diyoruz. Selam Hakan. Ben Ludwig sahibinden Yusuf. Abi bu yalnız yatmak isteme furyası nedir? Neden evlenmişler ki o zaman? Diğer türlü zaten ayrıydılar. Evlilikte yaz, kış, sıcak, soğuk fark etmez. Beraber yatmalı. Bahane uydurmaya gerek yok. Sen bunu bayağı bir namus meselesi yapmışsın. Evet. Biraz önce ben 15 yıldır yalnız yatıyorum ve çok dinç kalkıyorum dediğimiz bir kadın dinleyeceğim. Herhalde kocan yok demiştim. Evet, koca yok diyor. Berlin'den Nil diyor. Şimdi bak, koca yok, Berlin'den Nil diye de böyle ek not yaptığı zaman siz bunu ne olarak anlarsınız arkadaşlar? Ha? Aynen öyle. Öyle değil mi? Aynen öyle. Evet, Nil. Yakında bir izdivaç programı yapacağım. Tamam mı? Sana da bulacağız bir şey var. Bir dinleyeceğim. Koca bulamıyorum. Bulsam da yatabilir miyim bilmiyorum. İlk önce bulman lazım. Ki bilip bilmemeni bilebilmen için. Başka bir dinleyeceğim. Aa, Nil tamam olur dedi arkadaşlar. Evet. Ne diyoruz burada? Evet dedi. Biraz sonra Nil'in telefonu var. Daha Instagram adresini vereceğim ben size. Ondan sonra damat adayları, yıldırım mesajları. Nil, bekliyoruz Instagram adresini. Hadi bakayım gönder. Heyecanlandı şimdi. Yazıp yazıp siliyor.

0: Kaya'nın Unutma adlı şarkısını remixini sizler için çaldım Rengarenk programında. Zamanında DJ'lerin diskotekte Joker'iydi bu şarkı. Evet, ayrı yatıp sabah birbirini özleyerek uyanmak mı daha güzel, yoksa aynı yatakta sabaha kadar itişip kakışmak mı daha güzel arkadaşlar? Yataklar, uzmanlar diyor ki yataklarınızı ayırırsanız çok daha iyi rahat uyursunuz ve dinç kalkarsınız ve karşılıklı birbirinize saygınız da artar diyor. Özlemiş olursunuz birbirinize diyor. Bu konu hakkındaki düşünceniz nedir arkadaşlar?
1: Ben gönlüm Cihan. Valla uyumayacaklarsa imzayı niye atmışlar beraber uyuyup kalkmayacaklarsa? Zaten ilişkinin tadı orada. Bir dirsek yemek lazım, bir öteki demeleri lazım, tat bittir lan demeleri lazım. Yani işin zevki orada, hayat mücadelesi vermek lazım yani. Hayatı paylaşıyoruz zaten. Yoksa imzayı niye attık biz?
0: Yani imzayı niye attık? Sanki mal alıyorsun, arsa alıyorsun. Yani imzayı attık deyince öyle bilmiyorum. Bir de itişip kalkış, kalk git şuradan sen it, bu şey itilmiş de kakılmışı çok seyretmiş herhalde. Ondan da bayağı bir keyif alıyorsun gibime geldi yani. Bir diğer dinleyeceğim.
2: Hayırlı yayınlar abi. Abi ben çok merak ediyorum, bu araştırmayı kim yapıyor? Kaç eve girmiş?
0: Kaç eve girmiş diyor. Çok enteresan bir bakış açısı. Başka bir dinleyeceğim. Bakayım o ne diyor.
3: Hakan'cığım kolay gelsin, iyi yayınlar. Biz 40 yıldır evliyiz valla, kirbitle kutusu gibiyiz yani. Bilmiyorum yani, başkaları başka düşünebilir de. Çok şükür öyle bir sıkıntım yok yani.
0: Şimdi burada kirbitle kutusu diyor. Kutu kim, kirbit kim? Cüsse olarak diyorum. Sen kutusuysan tabii ki rahatsın. Kirbite sormak lazım bir de. Kirbit mi değil mi? Kibrit, kirbit. Allah Allah. Doğruyu da unuttuk. Başka bir dinleyicim diyor ki selam Hakan, bence en önemli olan kalpler. Aynı odada kalsın, yataklar ayrı olabilir. Oo. Oh. Ya sen sabah şöyle ya da, ama senin mutlaka bir arızan vardır diye düşünüyorum genelde. Nil'e geçiyoruz arkadaşlar. Nil'den haber var. Nil'den haber var. Evet, Nil ne diyor? Evet, Nil ben kocam yok demişti kendisi. Ondan sonra Instagram adresini ver, sana damatları gönderelim diyor. Diyor ki arayı sen bul diyor. Burada hani bilmiyorum. Birisi çöp çatan Hakan diyor. Nil kim diyor? Ha, Nil. Tamam, okey arkadaşlar. Nil'in ben size biraz sonra Instagram adresini göndereceğim. Ondan sonra umarız ileride beraber yatıp beraber kalkarsınız. İster ayrı yatakta, ister ayrı odalarda, artık onun da testini sizler yapmış olursunuz. Nil sen de görürsün bakalım. Tek kalkmak mı daha iyiymiş, çift kalkmak mı daha iyiymiş?

0: Yani bu konuya o kadar çok katılım var ki arkadaşlar. Siz beni beklemişsiniz Hakan bir gün radyoda çalışsa da, şu konuya değinse de, biz de burada hüngürsek. Yemin ediyorum benim de kocam yok ve mükemmel uyuyorum diyor Naim Süer. Nasıl? Naim, sen erkeksin, kocam yok. Bilmiyorum, sen de bir fantezi yaşıyorsun. Başka bir dinleyicim. Eşimin varlığı bana huzur veriyor ve diyenlerdenim ben diyor. Ooo, nasıl sesle başlıyorsun yazak. So, bir başka dinleyicimiz Hakan itilmiş kakılmış demişken de bir parodisi aklıma geldi. İki sene evli üst üste, ikinci sene kıç kıça, üçüncü sene öte öte zannedersem radyoda böyle söyleyemezsin diyor. Haklısın, söyleyemem. Ukrayna'da hiç duymamışsın, ha başım ağrıyor lafını, ayda bir kere karnım ağrıyor duyarsın, onu sen de anladın diyor. Selam Hakan, TikTok adresinde varsa ver diyor, bana talip olanlar da Nil'e yönlendireyim diyor. Oo. Nil. Nil'den haber var mı? Nil, haber var mı?
1: Ya şimdi bu saatten sonra başıma bela mı alacağım ben Hakan? Yani bak böyle mutluyum, ben çalışıyorum. Evim var yani, ben ne yapayım şimdi, koca gelecek benim malım mülkümü mü yiyecek?
0: Oo, bu arada arkadaşlar Nil'in de varlıklı olduğunu öğrendik. Ya Nil sen var ya, ne üç kağıtçısın vallahi billahi, nasıl da malımı mülkümü mü yiyecek diyerek sinyali de çakıveriyor oradan. Biz de yedik. Hadi bakalım, istemem yan cebime.

So, bayağı bir ilgi var. Bayağı ya arkada. Bu arada şaka maka Nil'i de tam evlendirecektik ama Nil de istemem yan cebime. Hayır falan filan diyor ama ikide bir de fotoğraflarını gönderiyor bana. Ya Nil, seni ben almayacağım, başkaları alacak. Bana Instagram adresini ya verirsin, Instagram adresini ya da verirsin. Son olarak da yazmış ki 20 yıldır çalışıyorum, gelen adam bana gelmez, paraya gelir diyor. Olur mu canım? Ya fotoğrafını görüyorum da vallahi çok da güzelsin. Allah'a emanet. Seni bırakan adam da pişman olmuştur, ben sana söyleyeyim. Zo arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Bakıyorum bakayım. Bu konuyu biraz bitirelim mi? Biraz bitirelim. Yani bir konunun da biraz bitirilmesi nasıl oluyor bilmiyorum ama.

Metropolitan'desi, rengarenkte. Burada her şey rengarenk. Hiç gizlimiz saklımız yok. Şeffafız. Çayıra salıveriyoruz hepimizi.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.

0: Ve Rengarenk'in son 12 dakikasına geldik arkadaşlar. Ya das könnte aber laut sein. So laut aber auch nicht, ne? Böyle abartmaya hiç gerek yok. Şimdi yine sizleri coşturacak bir parça seçtim. O parçayı çalsam mı diye düşünüyorum. Sonra aklıma bu geliyor.
1: Abi Hakan'ım, ver coşkuyu be, ver. Hoppa. Abi oynamayan cimbomlu olsun be ya.
0: İbrahim Tatlıses, tamam aşkım diyor.

Ya ne güzel bir şarkıydı dedi. Tamam aşkım dedi. Aşktan meşten bahsediyoruz ya, şimdi de Yıldız Sibel'in en sevdiğim şarkılarından bir tanesini sizlere armağan etmek istiyorum. Şarkının ismi Sana Değer. Yani o kadar güzel, şarkının sözleri o kadar güzel ki, yani insana, arkadaşlar, insana değer veren çok olur. Ama insanı kendinden bile değerli gören gerçekten aşık olandır.

Yıldız Silve'den dinledik bu güzel şarkımızı. Sana değer dedi ve sizlere değer arkadaşlar. Çok güzel bir iki saat geçirdik herhalde, umuyorum. Ve bu arada sürekli, bu da artık moda oldu, Hakan benim Instagram adresimi paylaşır mısın diyor ama... Yani gerçek anlamda herhalde bir izdivaç programı, böyle şey, şöyle bir şey yapalım mı? Bundan sonra her rengarenk programda bir tane kurban bulalım. Yani kurban biraz ağır oldu ama böyle evliliğe açık bir dinleyicimiz. Bu ister kadın olur ister erkek olur. Ondan sonra bana yazacaksınız. Ben de buradan, tamam mı? Sadece bir kişi ama. Sadece ister erkek ister kadın, hiç fark etmez. Ben de buradan sizin aranızı yapacağım. Düğününüze beni çağıracaksınız. Havaya çekeceğiz, bir de para takacağım size. Bu şekilde okeysiniz, ben varım. Yarından itibaren bir dinleyicim, ilk dinleyicim bana Instagram adresini, işte ciddi bir evlilik arıyorum ya da bir birliktelik arıyorum falan diyorsanız, ben böyle burada bilir kişi olarak, çünkü evde kalmış bir bilir kişi olarak bunun notunu vereceğim. Ondan sonra sizleri böyle, ne derler böyle, Allah'ın emri peygamberin kavliyle isteteceğiz. Ve evlendireceğiz. Çocuğunuzun ismini de Metropol FM koyarsınız artık. Upmon. Okey mi? Anlaştık. Şimdi saat 13'ten itibaren Nordrhein Westfalen'de Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Saat 15'ten itibaren ben yine başınızın belası sizlerle birlikte olacağım. 19'a kadar Paydos programı sunacağız. Radyolarınızdan sakın ayrılmayın. Hoş beş, böyle hep mutlu kalın. Rengarenk kalın.

Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Serdar, banknotlar neden değişiyor diye sormuş Özlem. Neden değişiyor? Güvenliğini artırmak için, sahteciliğin önüne geçmek için. Bir de bu dizayndan demek ki Avrupa Merkez Bankası sıkıldı. Üzerinde bilinen tarihi Avrupalı figürlerin, isimlerin portreleri olacak, kuş resimleri olacak veya bilinen Avrupa'daki meydanların resimleri de olabilecek. Hangi dizayn daha çok hoşunuza gidiyorsa o dizaynla ilgili oylamaya katılabileceksiniz. Katılsa gerçi ne olacak onu da bilemiyorum ki. Para zaten cebimize gelene kadar başka yerlere gidiyor. O parayı gördüğümüz mü var bizim? Paranın resmi var ama kendisi yok.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. In Spanien, Italien und Frankreich lodern weiter riesige Waldbrände und die Lage könnte sich noch zuspitzen. In ganz Europa steht eine neue Hitzewelle bevor. An der Atlantikküste in Frankreich werden erneut Campingplätze und Badeorte evakuiert. Tausende Touristen müssen umgehend die Koffer packen.
2: Bis zu 35 Grad könnte es in dem Brandgebiet heute heiß werden und die trockene Hitze könnte das Feuer weiter anfachen. Bisher haben die Einsatzkräfte es geschafft, den Brand einzugrenzen. Es lodert zwar noch immer, doch die Flammen haben nicht weiter um sich gegriffen. Um Land zu retten, haben die Einsatzkräfte dafür auch gut 100 Kilometer lang Schneisen in den Wald geschnitten. Ein Aufatmen ist damit aber noch nicht in Sicht. Bis die Feuerwehrleute den Brand wirklich im Griff haben und auch die Anwohner zurück nach Hause können, wird es noch dauern. Aus Bordeaux, Rache Sommer.
1: Nach dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days in Berlin haben Ermittler auf dem Handy des mutmaßlichen Täters ein Bekennervideo gefunden. Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft bestätigte einen entsprechenden Bericht der Bild. Unterdessen bringt die CDU die elektronische Fußfessel als Mittel zur Überwachung sogenannter extremistischer Gefährder ins Gespräch. Nach Aussagen von CDU und CSU soll darüber kurzfristig mit dem Koalitionspartner SPD gesprochen werden. Bei einem Erdbeben der Stärke 7,1 hat es im Südwesten Japans viele Verletzte und Schäden gegeben. Der japanische Fernsehsender NHK berichtete von Dutzenden Verletzten auf der südwestlichen Hauptinsel Kyushu. Straßen und Gebäude wurden teils schwer beschädigt. Die Hitzewelle Ende Juni hat den Verkauf von Eis und Wasser spürbar angekurbelt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden in der heißesten Woche fast doppelt so viele Eispackungen verkauft wie sonst im Sommer. Auch bei Getränken griffen die Menschen deutlich häufiger zu.
3: Besonders gefragt war stilles Wasser. Davon kauften die Menschen in Deutschland 77% mehr als in einer durchschnittlichen Sommerwoche in den Vorjahren. Bei Sprudel waren es 63% mehr. Auch alkoholfreies Bier, Limonade und Cola verkauften sich deutlich besser. Die Woche mit Temperaturen um 40 Grad brachte bei Eis und Wasser die höchsten Absatzmengen seit Beginn der Auswertung im Jahr 2023. Thomas Pleskin, Nachrichtenredaktion.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete ile bağlanıyorum. Türkiye gündemini değerlendiriyoruz. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, enteresan bir konuyla başlayacağız. Ankara'ya uzanıyoruz. Başkentte son günlerde sosyal medyada gittikçe artan su kaynaklı salgın iddiaları var. Nedir bu olay?
5: Evet, tabii bu endişe yarattı ama Altındağ ve Mamak'taki kesintiler vardı ki çalışmalar yapılmıştı burada. O kesintilerin ardından su yeniden verilmişti ve bu kez de çok sayıda vatandaşın mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastanelere akın ettiği bilgisi paylaşıldı. Hemen ardından tabii Ankara'dan ASKİ'den bir açıklama geldi. Suyun güvenli olduğu belirtildi. Henüz Sağlık Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi. Daha öncesinde trafoları arızalanmış ve sular kesilmişti ve bunun üzerine bir çalışma gerçekleştirilmişti.
4: Madem iddialardan başladık, güçlü bir iddiayla daha devam edelim. Bu da politik cenahtan. İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğine dair bir iddia. Bu nedir?
5: Evet, aslında senin de ifade ettiğin gibi kelimenin tam anlamıyla bu bir iddia. Yani herhangi bir şekilde resmi bir kaynaktan bir açıklama yok, kişilerden bir açıklama yok. Sadece bir haber olarak ortaya atıldı. İstanbul'daki bazı belediye başkanlarının ki Çekmeköy, Tuzla, Şile ve Eyüp Sultan var. O CHP'li belediye başkanlarının cumartesi günü düzenlenecek törenle AK Parti'ye geçeceği iddiası ortaya atıldı. Henüz buna ilişkin bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.
4: Siyaset dünyasından bir haberimiz daha var. Yeni parti genel başkanı adımız belli, logomuz daha değil dedi. Belli olacak mıymış?
5: Evet, aslında kamuoyunda kullanılan yeni parti görseli genel itibariyle şu an için çok beğenilmemişti. O nedenle de buna ilişkin eleştiriler vardı. Özgür Özel de yalnızca parti isminin tasarımı olduğunu söyledi bunun. Kalıcı logonun yarışmayla belirlenebileceğini de ifade etti. Yeni logonun sonbaharda yapılması planlanan kurultayda resmileşeceğini söyledi. Ve bu arada yeni parti ilk kapalı grup toplantısında gerçekleştirdi ve meclis grup yönetimi de belirlendi.
4: Güçlü Bulgaristan'a uzanıyoruz. Biliyorsun sınır kapıları bizler için çok önemli. Dereköy sınır kapısında yeni dönem başlığında bir haber paylaşacağız. Nedir?
5: Evet, yeni dönem 1 Ağustos itibariyle başlayacak. Yeni dönem neyi getirecek onu söyleyelim. Dereköy sınır kapısı 1 Ağustos'tan itibaren yük taşımacılığına da açılıyor. Bir açıklama geldi bu konuda. Sınır kapısından 3,5 tona kadar olan ticari araçların geçişine izin verileceği ifade edildi. Dolayısıyla Dereköy gümrük kapısını artık yük araçları da kullanabilecek.
4: Paylaştığım bilgiler için teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Bugün eyaletimizde öne çıkan gelişmeleri kısaca paylaşmak istiyorum. Bad Kreuznach Eyalet Mahkemesi'nde 70 yaşındaki bir erkek hakkında bugün karar çıkması bekleniyor. İddiaya göre sanık 10 yıl süren ilişkinin sona ermesinin ardından eski partnerini çekiç ve boru anahtarla öldürdü. Yine kentin Bozenheim semtindeki yüzme havuzunun geleceği de bugün belli olacak. Yıllardır havuzun yenilenip yenilenmeyeceği ve masrafın kim tarafından karşılanacağı tartışılıyor. Kararı Koblenz İdare Mahkemesi bugün verecek.
0: Metropol FM'de Rhein-Main özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: listesine giren yeni şarkı.
1: Mebrure, Zatı Şahanesi.
2: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
1: Umur Doma, Yardım Et.
3: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
1: Derya Ulu, Şımarık.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Metropol FM.

içimdeki zemberek kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte abim yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Nach dem Anschlag am Rande des Berliner Christopher Street Days haben Ermittler auf dem Handy des mutmaßlichen Täters ein Bekennervideo gefunden. Darin soll sich der Mann zum Anschlag bekennen und der Terrororganisation IS die Treue schwören.
2: Nach Angaben der Bild-Zeitung ist in dem arabischsprachigen Video ein verhüllter Mann zu sehen. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass es sich um den mutmaßlichen Täter handelt. Bei dem Anschlag mit einem Auto und vermutlich auch einer Machete wurden eine Frau getötet und 29 Menschen verletzt. Der 21-Jährige starb am folgenden Tag durch Schüsse von Polizisten. Unterdessen fordert die CSU schärfere Maßnahmen gegen islamistische Gefährder, darunter elektronische Fußfesseln. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: In Spanien wütet der größte Waldbrand in der jüngeren Geschichte des Landes. In Frankreich erreichen die Feuer mit etwa 100.000 Hektar verbrannter Fläche seit Jahresbeginn einen historischen Rekordwert. Nach Daten des Waldbrandinformationssystems der Europäischen Kommission ist in Spanien schon jetzt mehr als doppelt so viel Fläche verbrannt wie sonst im Durchschnitt in einem ganzen Jahr. In Frankreich sogar mehr als die fünffache Fläche. Beruf und Familie lassen sich nach einer Umfrage in Deutschland noch immer schwer miteinander vereinbaren. Besonders Frauen sind mit den gegebenen Bedingungen unzufrieden, hat die Umfrage im Auftrag des Sozialverbands Deutschland ergeben. Als Manko werden zum Beispiel fehlende Kita-Plätze und Betreuungsangebote für Schulkinder gesehen. Auch halten viele die Möglichkeit, die Arbeitszeiten bei ihren Arbeitgebern an familiäre Bedürfnisse anzupassen, für unzureichend. Die Pilotengewerkschaft Cockpit hat ihren jährlichen Flughafencheck veröffentlicht. Das Ergebnis: Der Flughafen München ist wieder der sicherste in Deutschland. Dafür wurde in der bayerischen Landeshauptstadt auch einiges getan.
3: Mit dauerhaft beleuchteten Zufahrten an Start- und Landebahnen hat der Münchner Flughafen die Piloten überzeugt und damit den Flughafen Leipzig auf Platz 2 verdrängt. Die dauerhafte Beleuchtung sei ein wichtiges Mittel, um Zusammenstöße zu vermeiden. Viele Flughäfen würden da aber aus Kostengründen drauf verzichten. Insgesamt seien aber alle Flughäfen in Deutschland sicher genug für den Passagierbetrieb. Den letzten Platz in der Auswertung der Pilotengewerkschaft belegt der Flughafen Rostock-Lage. Die Piloten kritisieren, dass sie hier nicht zu Sicherheitsbesprechungen eingeladen werden. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete ile bağlanıyorum. Türkiye gündemini değerlendiriyoruz. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Güçlü, enteresan bir konuyla başlayacağız. Ankara'ya uzanıyoruz. Başkentte son günlerde sosyal medyada gittikçe artan su kaynaklı salgın iddiaları var. Nedir bu olay?
5: Evet, tabii bu endişe yarattı ama Altındağ ve Mamak'taki kesintiler vardı ki çalışmalar yapılmıştı burada. O kesintilerin ardından su yeniden verilmişti ve bu kez de çok sayıda vatandaşın mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastanelere akın ettiği bilgisi paylaşıldı. Hemen ardından tabii Ankara'dan ASKİ'den bir açıklama geldi. Suyun güvenli olduğu belirtildi. Henüz Sağlık Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi. Daha öncesinde trafoları arızalanmış ve sular kesilmişti ve bunun üzerine bir çalışma gerçekleştirilmişti.
4: Madem iddialardan başladık, güçlü bir iddiayla daha devam edelim. Bu da politik cenahtan. İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğine dair bir iddia. Bu nedir?
5: Evet, aslında senin de ifade ettiğin gibi kelimenin tam anlamıyla bu bir iddia. Yani herhangi bir şekilde resmi bir kaynaktan bir açıklama yok, kişilerden bir açıklama yok. Sadece bir haber olarak ortaya atıldı. İstanbul'daki bazı belediye başkanlarının ki Çekmeköy, Tuzla, Şile ve Eyüp Sultan var. O CHP'li belediye başkanlarının cumartesi günü düzenlenecek törenle AK Parti'ye geçeceği iddiası ortaya atıldı. Henüz buna ilişkin bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.
4: Siyaset dünyasından bir haberimiz daha var. Yeni parti genel başkanı adımız belli, logomuz daha değil dedi. Belli olacak mıymış?
5: Evet, aslında kamuoyunda kullanılan yeni parti görseli genel itibariyle şu an için çok beğenilmemişti. O nedenle de buna ilişkin eleştiriler vardı. Özgür Özel de yalnızca parti isminin tasarımı olduğunu söyledi bunun. Kalıcı logonun yarışmayla belirlenebileceğini de ifade etti. Yeni logonun sonbaharda yapılması planlanan kurultayda resmileşeceğini söyledi. Ve bu arada yeni parti ilk kapalı grup toplantısında gerçekleştirdi ve meclis grup yönetimi de belirlendi.
4: Güçlü Bulgaristan'a uzanıyoruz. Biliyorsun sınır kapıları bizler için çok önemli. Dereköy sınır kapısında yeni dönem başlığında bir haber paylaşacağız. Nedir?
5: Evet, yeni dönem 1 Ağustos itibariyle başlayacak. Yeni dönem neyi getirecek onu söyleyelim. Dereköy sınır kapısı 1 Ağustos'tan itibaren yük taşımacılığına da açılıyor. Bir açıklama geldi bu konuda. Sınır kapısından 3,5 tona kadar olan ticari araçların geçişine izin verileceği ifade edildi. Dolayısıyla Dereköy gümrük kapısını artık yük araçları da kullanabilecek.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık Mainz ve Wiesbaden'da 26, Rüsselsheim'de 27 derece. Gün boyunca Mainz'da 13 ile 29, Wiesbaden'da 12 ile 29, Rüsselsheim'da 12 ile 29 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.

Faydas programı açılışını Faruk Sabancı'nın ve Sena Şener'in Gurbet adlı şarkısını bu güzel türküyü şarkıya çevirerekten sizler için çaldım. Alkışlar bana gelsin. Kendini beğenmiş gerizekalı işte. Evet arkadaşlar, bugün sizin haykırı geçti. Yani bir konuya değineceğim. Şimdi iyi dinleyin. Baviera. Başbakanımız öyle diyor ki Almanya'da ağır suç işleyen çifte vatandaşların Alman kimlikleri geri alınsın. Oh! Wow. Sabah adını. Şimdi bunu gerçekleştirmek her ne kadar anayasal ve hukuki sorunlar yaratsa da farz edelim böyle bir şey yürürlüğe girecek olursa. Diyelim ki yürürlüğe girdi. Yani ağır suç işleyen yabancıların çifte vatandaşların Alman kimlikleri iptal olsun mu olmasın mı? Tepkiniz ne olurdu? Yazın bana veyahut da telefon açın, karşılıklı muhabbet edelim, fikrinizi diğer dinleyicilerimize aktaralım. 0-32-17-970-71 0-32-17-970-71. Sizler bana yazarken benle Zeynep Basin Misafir adlı şarkısını sizlere çalıyorum.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

Faydos programımızın mikrofonu ben Yiğit Hakan. Radyodan yeni açanlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yani harikalarız geçişti arkadaşlar. Daha doğrusu aynı tema. Bir konumuz var. Baviera. Başbakanı Markus Söder diyor ki Almanya'da ağır suç işleyen çifte vatandaşlığının Alman vatandaşlığı geri alınsın diyor. Şimdi tabii böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi yani anayasa ve hukuk açısından ciddi tartışmalar yol açabilir, tamam, ama farz edelim ki bu öneri yasalaştı. Siz ne düşünürdünüz? Yani ağır suç işleyen bir çifte vatandaşın Alman kimliği geri alınmalı mı, yoksa vatandaşlık işlenen suçtan bağımsız, ne bileyim, böyle dokunulmaması gereken temel bir hak mı arkadaşlar? Telefonlarımız açık. Mesajlarınızı bekliyorum. Bakalım bu konuda kim kesinlikle alınma diyecek. Kim de suçun cezası mahkemene verilir, vatandaşlıkla oynanmaz diyecek. Hadi bakalım, arayın beni. 0-300-217-970-71. Mesajlarınız gelmeye başladı bile. Oo, burada saydıranlar mı var? Alın. Arkadaşlar çok fazla ateşli olmayın lütfen. Biraz sakin. Böyle yapın, parmaklarınızı ucuyla getirin böyle. Bu şekilde böyle daha rahat olun, tamam mı? Bunu karşılıklı böyle birbirimizle tartışacağız. Fikirlerinizi söyleyeceksiniz. Canlı telefon bağlantısı da olabilir. 0-300-217-970-71. Arayın beni. Yani aklınızdan ne geçiyorsa anlatabilirsiniz burada. Nerede Metropol FM? Paydos programında keyfiniz bol olsun.

Arkadaşlar ilginç bir konudayız. Daha doğrusu burada kafalarımızda soru işaretleri var. Bunları ünlem işaretine çevirecek herhangi bir dinleyicimiz var mı? Yazın bana derim. Bir dinleyici Mustafa yazdı mesela. Merhabalar Metropol FM. Merhaba Hakan kardeşim. Bu konuda bir istihdam olacak. Bu ağır suç işleyen Almanların vatandaşlığını ne yapacaklar? Onu sormak istemiştim diyor. Çok güzel. Onları da... Türk mü yapacak? Türk vatandaşlığına mı? Bilemedim ki. Veyahut da ne bileyim. Yani wie kommen die denn auf so eine Idee, ne? Wenn man so selbst die Frage stellt. Evet, güzel bir. Bak ben bile kem küm demeye başladım. Söyler neredesin? Sana soru soracağım. Başka bir dinleyeceğim. Diyor ki burada, bu ne arkadaş ya diyor. Ödül mamasına çevirdiler bir ülke vatandaşını. Bence bu kadar anlam yüklemek doğru değil. Altı üstü bir pasaport alsınlar ya da almasınlar önemi yok. Sen de bayağı böyle bir hafiften almışsın ama ya. Yalçın arkadaşım. Altı üstü bir pasaport diyorsun da ama o altı üstü o bir pasaporta neler yapılabiliyor biliyor musun? Ya mutlaka biliyorsun da sen de artık kızgınlığına veriyorum bunu senin. Haklısın. Yani büyük bir ihtimalle de Alman vatandaşısın ve rahatsın. Bu şekilde konuşabiliyorsun. Böyle bir serzenişte bulunabiliyorsun. Mesajlarınızı bekliyorum. 0-32-117-970-71 diğer mesajlarda biraz sonra yer vereceğim. Ama öncesinde yapmış olduğumuz en güzel işle devam ediyoruz. Neymiş o? Tüm zamanlarımızın en güzel ve günümüzün en iyi şarkıları. Sizlerle birlikteyiz. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuğ.
1: Öz Yörem.
2: Baviera Başbakanı Zöda diyor ki suç işleyen çifte vatandaş daha doğrusu suç işleyen çifte vatandaşların Alman kimliklerini geri alalım. Böyle bir teklifte, yani böyle teklif gibi bir teklifte, yani böyle havada kalan bir teklif sunmuş. Bu konuda sizin düşünceleriniz nelerdir arkadaşlar? Ağır suç işleyen çifte vatandaşların Alman kimlikleri sizce alınmalı mı, alınmamalı mı? Dinleyicilerimiz yazmış. Yusuf yazmış. Nereden? Esin'den. Yusuf Civelek. Ben ağır suç işleyenin en ağır cezayı almasını isterim ama vatandaşlık geri alınması doğru değil diyor. Aynı suçu tek vatandaş işleyince ne olacak diyor. Ceza herkese eşit olmalı. Doğru. Yani çifte vatandaşsan kimliğin alınacak. Eğer sonradan Alman vatandaşına geçtiysen tamam mı, o zaman suç işleyebilirsin. Yani kimliğin alınmayacak. Burada bir orantısızlık var burada. Aynen. Ya herkes aynı eşit olmalı ya da. Elimi sallamakla kalalım, göremiyorsunuz burada tabii ki. Bir diğer dinleyicim. Çifte vatandaşlık bir ayrıcalık değilse ağır suç işleyince geri alınması da cezanın bir parçası olabilir diyor. Özellikle terör ve organize suçlarda uygulanmalı diyor. Yasemin Freiberg'den. Bugün ağır suç denir, yarın kapsam genişletilir. Vatandaşlık siyasi kararla değil, hukukla korunmalı diyor. Ach, sehr gut sich. Ausgedrückt. Alman vatandaşı olmuş birinin suç işledi diye başka ülkeye göndermek sorunu çözmek değil, sorumluluğu başka ülkeye yüklemektir diyor. O da vallahi bile atasözü gibi olmuş vallahi. Sehr gut geschwommen. Teşekkürler arkadaşlar, mesajlarınız geliyor. Onlara da biraz sonra yer vereceğim. Ama öncesinde Göksel, biz seni konuşurum diyor. Şu anda Zöda'yı konuşuruz arkadaşlar. Sizler de bu konuşmaya dahil olabilirsiniz. Saldırın mesajlarınızla. Bekliyorum. 032 117 970 71.

0: Seni konuşurum.
1: Biz seni konuşurum diyor. Biz de şu anda Bavyera Başbakanı Söyde'yi konuşuruz arkadaşlar. Ve kendisi diyor ki ağır suç işleyen çifte vatandaşların Alman kimlikleri geri alınsın mı? Acaba alsak mı? Hani? Yani demek istedim. Yani sonunda böyle bir soru işareti de tam bir soru işareti de ünlemle yok zaten. İkisinin arası böyle karışık. Noktalı virgül gibi bir şey. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz, tepkiniz ne olurdu? Bu, ya dediğim gibi hukuki ve anayasal açıdan şu anda mümkün değil. Tabii ki şu anda diyorum ya, ileride neler olur hiç bilinmez tabii ki arkadaşlar. Mümkün değil şu anda ve farz dediğim gibi böyle bir şey yürürlüğe girdi. Ağır suç işleyen çifte vatandaş olan vatandaşların Alman kimliği geri alınsa tepkiniz ne olurdu? İyi olur Hakan, inşallah alırlar diyenlerden misiniz yoksa... Neyras Gatley diyenlerden misiniz? Yazın bana 0-30-217-970-71. Canlı telefon bağlantımız da olabilir. Burada gelen mesajlara ben şimdi yavaş yavaş okumaya başlıyorum. Hakan Bey, Alman kimliği geri alınıyorsa vergi numarasını geri alsınlar diyor. Sadece güzel şeyleri iptal etmek olmaz. Ludwig sahafından... İsim yok. Benim için kimlikten önce adalet önemli diyor. Suç işleyen cezasını Almanya'da çeksin, vatandaşlığına dokunulmasın diyor. Oh, bu da farklı bir görüş açısı. Bremen'den. İsimlerinizi arkadaşlar yazmıyorsunuz ya. Ben de böyle tekrar çıkıp da fotoğrafınıza bakıp da altındaki isimleri okumayacağım işte. Yazmıyorsanız da okumayacağım. Görüyorsunuz beni burada. Bu Bremen'den arkadaşımız diyor ki ağır suç işleyenin kimliği alınsın da önce randevusunu Auslande Börde'den mi alacak? O zamana kadar cezası biter zaten diyor. Vallahi bu da çok farklı bir bakış açısıydı. Şu anda arabadayız, sizi dinliyoruz. Lütfen kızım Elif Asya selam yollar mısınız? 5 yaşında... Küçük bir sürpriz olsun annesi Melike. 10 dakikalık yolumuz kaldı. Çok sevinirim Gelsenkirchen'den diyor. Alman vatandaşı mı kızı? Alman vatandaşıza... Ne derlerdi Almanca? Zum Geburtstag... Yok nasıl deniyordu? Alles Gute zum Geburtstag gibi. Ya her şeyi yine allak bullak etti. Bir şey de doğru dürüst yap Hakan, Allah'ını seversen ya. Gitti boynumu büyüttü. Alles Gute. Nasıl üzüldüm, nasıl üzüldüm, nasıl Elif, üzüldüm. Elif, Asya. Bilemezsin. 5 yaşında olmuş.

Ne güzel bir şarkıyı dedim. Ebru Gündeş, Kızıl Mavili'de. Metropol FM'desiniz. Paydos programında ve konumuz devam ediyor arkadaşlar. Bavyera Başbakanı Söder diyor ki suç işleyen çifte vatandaşlı vatandaşların, çifte pasaportu olan vatandaşların Alman kimliği geri alınsın diyor. Siz bu duruma ne diyorsunuz dedim. Bir dinleyicim şu anda bana yazıyor. Berlin'den Adanalı Yasin diyor ki selam Hakan, bence vatandaşlık alınmalı. Cezasını çekip deport edilecek şekilde işlem yapılmalı ki insanlar en azından o riske girmemek için yine kendilerini geri çeker. Mantık olarak düşünmek lazım. Suçu işleyenin zarar gördüğü taraflar bizler ya da çocuklarımız, ailelerimiz de olabilir. İyi yayınlar diyor. Böyle bir açıklama yapmış. Zav. Başka bir dinleyicim ise ağır bir suç işleyenin kimliği alınsın da. Yok, bunu okumuştum. Ben çifte vatandaşım ama en ağır suçum komşunun çöp kutusuna yanlış poşet atmak. Beni şimdiden sınır dışı etmeyin. Komik miydi? Komikmiş. Algoritmamız komikmiş diyor onun için. Uyum kırılsın. Kimliği geri alacaklarsa Deutschland tiketi de iptal etsinler diyor. Adam suçlu ama hala 49 oyluluk biletle geziyor diyor. E işte bana böyle cevaplarla gelin. Demet Akalın bir şey mi dedin diyor. Denilecek o kadar çok şey var ki.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Paydos programındasınız. Mikrofona ben Nici Akan ve Züda. Baviera Başbakanı Züda diyor ki...

suç işleyen çifte vatandaş olan kişilerin Alman kimlikleri geri alınsın. Bu konu hakkındaki sizin düşünceleriniz nelerdir arkadaşlar? Yazın bana derim. Özcan Dortmund'dan diyor ki selam, bence ceza yapana direkt Alman vatandaşlığı verilmeli ödül olarak diyor. Yani mecazi anlamda diyor bunu tabii ki, yani biz anladık. Hakan bir şey diyeceğim, konuyla hiç alakası yok ama zor. Allah Allah. Diyor ki Hakan'a hiç alakası yok ama immer wenn ich dir zuhöre mit deiner Musik im Hintergrund und so wie du redest, kendimi otelde hissediyorum, sanki animasyonda çalışıyormuşum gibi. Metropol efendisiniz, neredesiniz? Tabii ki paydos programda mikrofona ben şu şekilde diyor değil mi? Evet. Ne o, rahatsız mı oldu? Ya şimdi DJ olduğumuz için bir alışkanlık bu, tamam okeydir. Zaten güzel de bir şey yapmış yani. Espri mi yapmış artık böyle bilemeyeceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Mert şaşırmış kendine diyor. Ben Amsterdam'da çalışıyorum ve zaten 2 sene şu an bekliyorlar Alman olmak için diyor. Şimdi eğer Alman vatandaşı yeri almak lazımsa yine en az 2 sene sürer. Eyvah, bu adam ne yapmaya çalışıyor acaba? Deli Mert. Daha çok iş bekliyor bize çalışanlar Ausländeramt'ta. Anne hep bana pomes diyor ya. Pomes ne diyorlar bana? O kadar güzel yazmışsın ki. Tamam mı? Kannst auch mal auf Deutsch schreiben, dann o zaman ikimize rahat ederiz vallahi billahi. Ya Zaytukal. Evet, diğer de bakayım, bir diğer dinleyicim ise benim en büyük korkum şu, kimliği alırlar ama Rundfunkbeitrag devam eder diyor. Zaytukal. Anne ve arkadaşlar pomes yiyor mu? Pomes ne diyorlar?

Arkadaşlar biraz önce ne oldu biliyor musunuz? Bir arkadaşımızın biliyorsunuz göndermiş olduğu hikayem var. O seninle böyle de çalışmak çok zor ama falan böyle yazdı ya. Ben de bu arkadaşımızla hafiften böyle şakalaştık değil mi? Sonra ne yazdı bana biliyor musunuz? Ah be Hakan, mach's mich fertig diyor. Gülüyor. Ich weiß, mein Türkisch ist nicht so gut diyor. Gülüyor. Liebe Grüße Tamara. Arkadaşlar Tamara Almanmış. Yani dur ben şimdi Tamara'yı bir arayayım. Bakalım çıkacak mı? 894. Ben de siz de not alın arkadaşlar. 59. Gerisini söylemeyeceğim. Tamara. Çık bakayım telefona Tamara. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Tamara niye çıkmıyorsun telefona? Bir daha. Hadi bakalım. So. Çıkamadık. Komm aus Kroatien diyor. Kocam Türk diyor. Ama sen bir şey söyleyeyim mi? Yani sen o zaman Türkçen muazzam senin. Alkış. Es liebe Tamara. Super. Wunderbar. Tamara seni çok seviyoruz biliyorsun. Ben de kıvırmaya çalışıyorum burada. Ama neyse. Bir mahmaydı arkadaşlar. Şimdi bir diğer dinleyicimizi... Kimlik geri alınacaksa Alman usulü dakiklik de geri alınsın diyor. Çünkü bazıları 20 yıldır burada hala randevuya geç geliyorlar diyor. Adam ağır suç işlemiş. Devlet diyor ki Alman değilsin artık. Adam da diyor ki tamam ama şufa kaydım kalacak mı? Das ist auch geil. So, jetzt machen wir weiter. Mebrure. Saatimize geldi. Bu saatimizi tükettik burada arkadaşlar. Konuyu da burada noktalıyoruz. Daha işleyeceğimiz çok konularımız var. Önümüzdeki saat içerisine devam ediyoruz. Radyonuza ayrılmayın. Zati Şahanesi.

0: saat. Tahmininiz var mı arkadaşlar? Kim? Hafiften böyle şakalaştığım, Türkçesiyle şakalaştığım bir dinleyicimiz. Almanca yazarsan sen de memnun olursun, ben de memnun olurum. Hepimiz rahata ereriz dedi. Sonra hikayesi tamam, ich bin doch keine Türkin dedi. Und da ist sie, Tamara!
1: Merhabalar, hello!
0: Tamara, nasıl keyifler, iyi mi?
1: İyiyim valla, çalışıyorum şu anda, home office'teyim ama az kaldı, dann ist fertig.
0: Ya sen ne güzel Türkçe konuşuyorsun, yani belki yazıda öyle birazcık mi? Hafiften, evet hafiften böyle, ama ben tabii ki şaka yani. Benim de Almancamı görsen tamam mı, bir yazıyorum Allah, utanıyorum bazı böyle gramer hatası çok. Bende çok var gramer hatası, yani burada okula gitmediğimden dolayı, sadece sokakta ne öğrendiysem o. Onun için şimdi gramer hatası olunca böyle yutabiliyorum kelimeleri, ama yazıya gelince Allah'tan ChatGPT çıktı da öyle kurtarabiliyoruz. Evet Tamara, seni dinliyoruz.
1: Aslında bir şey söylemek istemedim ama şöyle, sizin söyle. Programda şu an o tema oluyor ya hani, evet. O Türk vatandaş için. Ben Austin'de Belediye'den çalıştığım için şu an çok zor yani, Alman olmak için 2 sene bekliyorlar. Ve şimdi şu Mert gerçekten biraz şaşırmış kendine. Eğer şimdi rückzug yaparlarsa o zaman daha çok yani gerçekten işimiz olacak diye. Öyle düşünüyorum.
0: Sen hangi şehirden arıyorsun Tamara?
1: Ben Stuttgart'tan yakın Urbach'tan arıyorum.
0: Urbach'ta Austin'de Belediye'de mi oturuyorsun sen?
1: Yok, Urbach'ta oturuyorum. Austin'de Behörde'den Weiblingen'de çalışıyorum.
0: Weiblingen. Yani oturum almak için sana mı geliyorlar?
1: Evet, aynen öyle.
0: Sen veriyor musun oturumları?
1: Bazen veriyorum, bazen de vermiyorum.
0: Oo, vermediğin zaman peki gerekçe nedir?
1: Ya mesela az para kazanıyorlar veya hiç çalışmadılar için, o zaman tabii ki veremiyoruz yani, olmuyor.
0: Aa, das geht natürlich nicht. Değil mi böyle? Das kendini geht geçindirecek nicht. herhangi bir gelir olması gerekiyor.
1: Pardon, şimdi onu anlamadım. İşte benim Türkçen o kadar yeterli değil.
0: Ya boş ver, ben de anlamadım. Hiç böyle boş ver. Şimdi bir şey söyleyeceğim Tamara.
1: Tamam.
0: Kaç yıllık evlisin?
1: Bu sene 18 yıl olacak.
0: 18 sene. Ve aynı adamla
1: evet.
0: mı?
1: Ay tabii ki canım. 2 tane çocuğumuz var aynı adamla.
0: Ay canım tabii. Benim. Ay canım benim. Allah bağışlasın.
1: Çok sağ olun. Allah razı olsun. Thank you.
0: Eşin evde mi?
1: Eşim şu an evde değil. O çalışıyor ofiste. Onu bekliyorum. Evet, çocuklarım ama evde. Sizi dinliyorlar ve ben.
0: Peki eşinin oturumu var mı?
1: İsim Alman oldu bile.
0: Alman oldu.
1: Evet. Kurtarmış paçayı.
0: Canım benim. Tamara'cığım çok teşekkür ederim. Programımıza renk kattın. Eşine mutlaka selam söyle. Çünkü bebişleri de öp bizim. Okey mi?
1: Tamam, olur.
0: Liebe Grüße.
1: Teşekkürler. Thank you.
0: Kendine iyi bak.
1: Görüşürüz.
0: Tschüss.
1: Sağ olun.
0: Tschüss. Vay be. Tamara'yı da arkadaşlar. Tanışmış olduk. Evet, o yakınlarda oturanlar. Oturumuyla sorun oranla ben seni ama Metropol FM'de dinledim diyerekten hafiften böyle Tamara'nın gönlünü belki de alabilirsiniz. Ve şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz. Sakın radyonuza ayrılmayın, çünkü bu konuyu bir 10-15 dakika daha işleyeceğiz arkadaşlar.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Tanja Wagner. In Spanien, Italien und Frankreich lodern weiter riesige Waldbrände und die Lage könnte sich noch zuspitzen. In ganz Europa steht eine neue Hitzewelle bevor. An der Atlantikküste in Frankreich werden erneut Campingplätze und Badeorte evakuiert. Tausende Touristen müssen umgehend die Koffer packen.
4: Bis zu 35 Grad könnte es in dem Brandgebiet heute heiß werden und die trockene Hitze könnte das Feuer weiter anfachen. Bisher haben die Einsatzkräfte es geschafft, den Brand einzugrenzen. Es lodert zwar noch immer, doch die Flammen haben nicht weiter um sich gegriffen. Um Land zu retten, haben die Einsatzkräfte dafür auch gut 100 Kilometer lang Schneisen in den Wald geschnitten. Ein Aufatmen ist damit aber noch nicht in Sicht. Bis die Feuerwehrleute den Brand wirklich im Griff haben und auch die Anwohner zurück nach Hause können, wird es noch dauern. Aus Bordeaux, Rache Sommer.
3: Nach dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days in Berlin haben Ermittler auf dem Handy des mutmaßlichen Täters ein Bekennervideo gefunden. Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft bestätigte einen entsprechenden Bericht der Bild. Unterdessen bringt die CDU die elektronische Fußfessel als Mittel zur Überwachung sogenannter extremistischer Gefährder ins Gespräch. Nach Aussagen von CDU und CSU soll darüber kurzfristig mit dem Koalitionspartner SPD gesprochen werden. Bei einem Erdbeben der Stärke 7,1 hat es im Südwesten Japans viele Verletzte und Schäden gegeben. Der japanische Fernsehsender NHK berichtete von Dutzenden Verletzten auf der südwestlichen Hauptinsel Kyushu. Straßen und Gebäude wurden teils schwer beschädigt. Die Hitzewelle Ende Juni hat den Verkauf von Eis und Wasser spürbar angekurbelt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden in der heißesten Woche fast doppelt so viele Eispackungen verkauft wie sonst im Sommer. Auch bei Getränken griffen die Menschen deutlich häufiger zu.
5: Besonders gefragt war stilles Wasser. Davon kauften die Menschen in Deutschland 77% mehr als in einer durchschnittlichen Sommerwoche in den Vorjahren. Bei Sprudel waren es 63% mehr. Auch alkoholfreies Bier, Limonade und Cola verkauften sich deutlich besser. Die Woche mit Temperaturen um 40 Grad brachte bei Eis und Wasser die höchsten Absatzmengen seit Beginn der Auswertung im Jahr 2023. Thomas Pleskin, Nachrichtenredaktion.
2: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: İyi günler değerli dinleyenler. Şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete ile bağlanıyorum. Türkiye gündemini değerlendiriyoruz. Ben Mesut Aztürk. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
7: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
6: Güçlü, enteresan bir konuyla başlayacağız. Ankara'ya uzanıyoruz. Başkentte son günlerde sosyal medyada gittikçe artan su kaynaklı salgın iddiaları var. Nedir bu olay?
7: Evet, tabii bu endişe yarattı ama Altındağ ve Mamak'taki kesintiler vardı ki çalışmalar yapılmıştı burada. O kesintilerin ardından su yeniden verilmişti ve bu kez de çok sayıda vatandaşın mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastanelere akın ettiği bilgisi paylaşıldı. Hemen ardından tabii Ankara'dan ASKİ'den bir açıklama geldi. Suyun güvenli olduğu belirtildi. Henüz Sağlık Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi. Daha öncesinde trafoları arızalanmış ve sular kesilmişti ve bunun üzerine bir çalışma gerçekleştirilmişti.
6: Madem iddialardan başladık, güçlü bir iddiayla daha devam edelim. Bu da politik cenahtan. İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğine dair bir iddia. Bu nedir?
7: Evet, aslında senin de ifade ettiğin gibi kelimenin tam anlamıyla bu bir iddia. Yani herhangi bir şekilde resmi bir kaynaktan bir açıklama yok, kişilerden bir açıklama yok. Sadece bir haber olarak ortaya atıldı. İstanbul'daki bazı belediye başkanlarının ki Çekmeköy, Tuzla, Şile ve Eyüp Sultan var. O CHP'li belediye başkanlarının cumartesi günü düzenlenecek törenle AK Parti'ye geçeceği iddiası ortaya atıldı. Henüz buna ilişkin bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.
6: Siyaset dünyasından bir haberimiz daha var. Yeni parti genel başkanı adımız belli, logomuz daha değil dedi. Belli olacak mıymış?
7: Evet, aslında kamuoyunda kullanılan yeni parti görseli genel itibariyle şu an için çok beğenilmemişti. O nedenle de buna ilişkin eleştiriler vardı. Özgür Özel de yalnızca parti isminin tasarımı olduğunu söyledi bunun. Kalıcı logonun yarışmayla belirlenebileceğini de ifade etti. Yeni logonun sonbaharda yapılması planlanan kurultayda resmileşeceğini söyledi. Ve bu arada yeni parti ilk kapalı grup toplantısında gerçekleştirdi ve meclis grup yönetimi de belirlendi.
6: Güçlü, Bulgaristan'a uzanıyoruz. Biliyorsun sınır kapıları bizler için çok önemli. Dereköy sınır kapısında yeni dönem başlığında bir haber paylaşacağız. Nedir?
7: Evet, yeni dönem 1 Ağustos itibariyle başlayacak. Yeni dönem neyi getirecek onu söyleyelim. Dereköy sınır kapısı 1 Ağustos'tan itibaren yük taşımacılığına da açılıyor. Bir açıklama geldi bu konuda. Sınır kapısından 3,5 tona kadar olan ticari araçların geçişine izin verileceği ifade edildi. Dolayısıyla Dereköy gümrük kapısını artık yük araçları da kullanabilecek.
6: Paylaştığım bilgiler için teşekkür ederim.
7: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
8: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık Mainz ve Wiesbaden'da 26, Rüsselsheim'de 27 derece. Gün boyunca Mainz'da 13 ile 29, Wiesbaden'da 12 ile 29, Rüsselsheim'de 12 ile 29 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
0: Evet arkadaşlar, aslında konuyu noktalamıştık ama o kadar çok mesajlar geldi ki yani bu konu bayağı böyle sizlere de çok yakından ilgilendirdi. Konumuz için, radyolarını yeni açanlar için, Bavyera Başbakanı Söder diyor ki suç işleyen, ağır suç işleyen çifte vatandaş olanların Alman kimlikleri iptal edilsin diyor. Ben de sizlere soruyorum. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Tepkiniz ne olur? Böyle bir şey yani yürürlüğe girecek olursa, yani bu hem anayasa hakkında hem de hukuki açıdan şu anda mümkün değil. Şu anda diyorum, ilerisi ne olur bilinmez tabii ki. Mümkün değil ama dediğim gibi şayet bu yürürlüğe girecek olursa tepkiniz ne olur dedim. Hamburg'dan Nevzat yazdı. Bende de çifte vatandaşlık var. Alman pasaportumu alsınlar diyor. Türk pasaportumu almasınlar. Arada kaldım diyor. Ben de arada kaldım. Pek anlayamadım. Başka bir dinleyicim. Alle die Straftäter ab nach Sibirien diyor. Oh. Sürgüne yolluyor bu da. Yani bu kadar da acımasız, bilmiyorum. Wozu so viel Bürokratie? Alle die die sich nicht in der BRD benehmen ab nach Sibirien. İkinci demiş Sibirya. Sibirya'da herhalde bir tecrüben var senin. Parti koy, kur, oy verelim Tamara sana. İşte bu. Tamara, duydun değil mi? Burada Zehra Öztürk, parti kur, sana oy verelim diyor. Oturumu olmayan biri herhalde. So, wir machen jetzt weiter mit Hande Enel ve Madrigal. Ego diyecek. Arzu da diyor ki bence öyle olacak, zaten amaçları da o diyor. Meryem diyor ki alsınlar Alman vatandaşlığını diyor. Geç kaldılar diyor.

Idols programındasınız. Hande Yener'den Magical. Birlikte Eyvah'ın şarkısı Metropol FM'de. Yaz şarkılardan bir tanesiydi. İdiydi diyorum çünkü bitti. Ama ne komiyim ya. Vallahi biraz hıfskanış. Sirkli falan mı çalışsam acaba? Devam ediyoruz. Selam Hakan, iyi yayınlar. Ben katılıyorum. Evet, Alman vatandaşlığı alınsın. Yani ağır suç işleyen çifte vatandaşların Alman kimliği alınsın. Tabii ki suç işleyip evet ben Alman vatandaşı deyip suç işleyip elini kolunu sallayarak gezemez. Çok katılıyorum. Kurala uymayanı aslında yurt dışı edilsin diyor. Gardiyan falan mısın sen? Yani çok böyle istikrarlı böyle. Merhaba, ben Metin, Berlin'den. Abi biz dikiş şansa bak ya. Bir ay önce başvurdum çifte vatandaşlığa. Desene ömrümüz yetmez cevap gelene kadar mezarda çifte vatandaşlık diyor. Allah korusun. Zorlasın işte. Evet, vatanı olmayan düşünsün bence bizim sırtımız yere gelmez diyor. Kırşehirli Hilal'den selam diyor. Ondan sonra bir başka dinleyicimiz ise adam zaten ağır suç işlemiş, cezasını çekecektir. Rasismus kokan hareketler bunlar yemezler diyor. Kimse kanik değil mi? Evet, iyi yayınlar diyor. Ben ceza mahkemesinde çalışıyorum. Şunu söyleyeyim, suç işleyenlerin milliyeti değil, işledikleri suç bizi daha çok uğraştırıyor diyor. İyi yayınlar diyor. Teşekkür ederim. Güzel güzel farklı haberler geliyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var ama bunu ben senelerce anlamış değilim arkadaşlar. Nedir o? Onu da biraz sonra sizlere çalacağım ama öncesinde Emre Fel ve Full Takım. Bir güldün diyor Metropol FM'de.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Özgürem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özgürem Sucuk.
2: Özgürem.
3: Bu nasıl bir giriş böyle? Hakan, diskoyu ayağımıza getir. Evet arkadaşlar, Paydos programı ikinci saat içerisindeyiz ve sona kalan birkaç mesajlarımız daha var. Bavyera Başbakanı Söder demişti ki çifte vatandaş olan kişilerin Alman kimliğini geri alalım. Ağır suç işleyen. Çifte vatandaş olan kişilerin Alman kimliğini geri alalım diyor. Bu konu hakkındaki sizin tepkileriniz ne olabilir? Düşünceleriniz yazın bana dedim. Selam Hakan, ben Köln'den İhsan Uzun. 2 sene önce başvurdum. 78 senesinden beri buradayım. 3. senede cevap geldi diyor. Konumuz alakalı değil ama. Bir diğer dinleyicimiz ise o. Sehr lang geschrieben. Das kann ich leider nicht lesen arkadaşlar. Lütfen. Çok güzel yazıyorsunuz ama o kadar uzun yazıyorsunuz ki çevir çevir bitmez yani. Şimdi başka bir konuya gireceğiz arkadaşlar. Onsva. İki kardeş iş yerine rapor veriyorlar Almanya'da. Hastayız diyorlar, işe gelemiyoruz. Patron da herhalde evde battaniyenin altına bunlar artık çorba falan içiyorlar diye sanıyor böyle. Ama bizimkiler nerede? Tatildeler. Ya güneş var, deniz var, kum var. Böyle hastalık belirtisi olarak geldi böyle. Bardakları almışlar, soğuk içecekler. Yüzleri böyle güneş gözlüğü. Oh! Hastalar. Tabii ki fakat burada tatil dönüşü onlara bir sürpriz bekliyor. Tazminatsız işten çıkarılma. Ya zorsuz. Şimdi size soruyorum. Rapor alıp tatili gitmek sizce direkt işten çıkartma sebebi mi? Yoksa insan hasta olsa da deniz havası iyi gelir diyenlerden misiniz? Yazın bana arkadaşlar. Buna benzer herhangi bir yaşanmışlık var mı? Tecrübeniz var mı? Bir işveren olarak veya da iş alan olarak. 0-32-117-970-71 telefon numaramız.

0: Sefo'yu dinledik. Yine seni severdim dedi. 16.28 yaptık saatlerimizi. Faydalı programımızsınız. En güzel şarkılarımızı sizlerle birlikteyiz 24 saat boyunca. Nerede olursanız olun bizim için hiç fark etmiyor. Evet, iki kardeş iş yerine rapor alıyorlar. Biz hastayız diyor, gelemiyoruz diyorlar. Ondan sonra hop Türkiye'ye gidiyorlar. Orada tatil yapıyorlar. Fotoğrafları da paylaşıyorlar. Geri geliyorlar ve işveren diyor, "Frist los gekündigt." Soruyorum size, rapor alıp tatile gitmek sizce direkt işten çıkarılma sebebi mi? Yoksa insan hasta olsa da deniz havası iyi gelir diyenlerden misiniz? Oluyor değil mi böyle? Yani ich brauch bisschen Ruhe. Ich brauche Sonne damit ich gesund werde. Merhabalar, bana göre işten çıkartılmalı. Çünkü bazen rapor alıp izinlerini kullanmamak için rapor alıp tatile gidiyorlar. Hasta oldukları için değil, şayet hastalarsa tabii ki sağlık sigortasına izin alarak da gidebilirler ama maalesef ki bunu birçoğu yapmıyor. Teşekkürler diyor Belgin. Belgin, çok teşekkür ederim sana da. Merhaba, ben Metin Berlin'den. Abi bizdeki şansa bak, bir ay önce bu başka renkle hoppa nereye girdik, başka haber bu. Hakan'cığım, Türk erkekleri hasta olan evinde otursun diyor. Yerinde bir karar ama astım tarzı bir hastalığı varsa deniz havası iyi gelebilir. Emel diyor. Evet, bu da mantıklı. Kanunen raporluyken tatile gidebilirsin. Raporsuz, habersiz izine gittiyse o zaman kovulsun diyor. Biz de bir şeyler öğreniyoruz. Yani yarın bir gün ben de gittiğim zaman patron beni yok çıkaramıyor. Çıkarabiliyor mu? Çıkaramıyor mu? Merhaba, ben Yavuz Darmışlar. Benim iş arkadaşım raporluyken arabasını yıkamaya gidiyor. Bunu da Facebook'a koyup bunu gören firma hemen çıkış verdi. Arabasını yıkarken. Yani. Oh. Das ist interessant. Şimdi ben buna bir espri, yani her seferinde espri yapmak mecburiyetindeyim ya. Yani kendimi öyle mecburmuşum gibi hissediyorum ya. Şimdi buna nasıl bir espri yapsam böyle, şöyle bir şey olabilir mi?
1: Yanınıza kar kalır sanıyorsunuz ama kış soğuğu geçirir ama kurtlar. Kurt kışı atlatır ama o soğuk algınlığını atlatır. Kışın yediği karı ayazı kurdun. Kurt. Herkes yerini bilsin.
0: Aynen böyle oldum işte. Doğrusunu unuttum vallahi. Nasıldı o? Zor. Cenk Eren şimdi. Kopsun kıyamet diyor. 16.31 oldu saatlerimiz. Metropol efendisiniz. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Rüsselsheim'da bir arkadaşlık uygulaması üzerinden buluşma ayarlayan 40 yaşındaki kişi silahlı soygun girişiminden kaçarak kurtuldu. Polis şüphelinin para istediğini, olay yerinde ikinci bir kişinin de görüldüğünü açıkladı. Yaralanan olmadı. Yetkililer ilk buluşmaların kalabalık yerlerde yapılması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması uyarısında bulunuyor çöp çatanlık işinde. Rheinland-Pfalz Meclisi'ndeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Meclis grubu, Ulaştırma Bakanı Patrice Schnyder'a yönelik tutumu nedeniyle Başbakan Friedrich Merz'le Eylül'de planlanan görüşmeden vazgeçtiği başbakana sırtını çevirdi. Grup Başkanı Christoph Genç, güven ve karşılıklı saygının zedelendiğini açıkladı. Merz ise gerginliğin Eylül'e kadar azalacağını tahmin ediyor. İflas eden oyuncak mağazaları zinciri Rofu Kinderland Kids and School Holding tarafından satın alındı. Şirketin yaklaşık 1120 çalışanı işini koruyacak, istihdam devam edecek ancak 670 kişinin işten çıkarılacağı belirtiliyor. Merkez, depo ve şubelerde küçülmeye gidilirken 27 mağaza kapatılacak. Rheinland-Pfalz'daki 5 şube 1 Ağustos'ta faaliyetlerini sonlandıracak. Değerli dinleyenler, Güneybatı Avrupa adeta yanıyor. Fransa, İspanya ve Portekiz'de ekipler yeni sıcak hava dalgası öncesinde orman yangınlarıyla mücadele etmeyi sürdürüyor. Fransa'da Bordo ile Atlantik arasındaki yangın yaklaşık 42 bin hektarı kül etti. Madrid çevresindeki yangın kontrol altına alınamazken Portekiz'de de yeni yangınlar çıktı. Avrupa Birliği de müdahale kapasitesinin giderek tükendiğini açıkladı. AFD açık ara önde. RTL-NTA Fuarı'nın yaptırdığı bir araştırmaya göre AFD %27 kamuoyu desteğiyle Birlik Partileri CDU ve CSU'nun açık ara önünde. Birlik Partileri %21 destek bulurken Yeşiller Partisi %16'ya çıktı. Sol Parti de %13 ile Sosyal Demokrat Parti'nin önüne geldi. Tarihi Kitle Partisi Sosyal Demokratlar SPD ise %12'de kaldı. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: İki kardeş iş yerine rapor veriyorlar, hastayız işe gelemiyoruz diyorlar. Onun patronu tamam diyor, ondan sonra hop Türkiye'ye gidiyorlar. Plajda böyle ellerinde kokteyl bardaklarıyla fotoğraf paylaşıyorlar. Ondan sonra geri geldiklerinde patron da hop geri gidebilirsiniz diyor. Günlük çıkış geldi diyor. Bir nasıl olur ya, böyle hakkınız yok falan filan. Evet, böyle bir durumda sizin tepkiniz ne olurdu? Hem işveren mi ya da iş alan olarak arkadaşlar. Hakkınız var mı? Hastayken herhangi bir yere gidip de tatil yapabilir misiniz?
1: Ama yok, yalan söylemeye gerek yok mesela. Yalan niye söylüyorlar? Doğrusunu söylesinler, desinler ki tatile gitmek istiyoruz, izin alsınlar. Herkesin o tatile ihtiyacı var, denize, kuma, suya ihtiyacı var ama yalan söyleyerek gittikleri için belki o işveren işten çıkarmıştır.
2: Selam. Bir işveren olarak kesinlikle kabul edemem. Wenn man krank ist, dann ist man halt krank. Man muss ja nicht im Bett bleiben, ne? Aber schon daheim oder halt im Garten halt dann, ne? Aber man kann nicht Urlaub machen, das geht einfach nicht. Yani bunu yapamazsın. Krank kartını verip de ben tatile gidiyorum. Ben bunu yapıyorum. Kesinlikle olamaz.
0: Nürnberg'den de Eray'dı bu. Sanki ben gittim. Bana hesap sorar gibi. O nasıl bir mesaj kız öyle? Evet, diğer mesajlara da şöyle bir bakalım. Neler varmış bakayım. Oh. Hakan Bey, hasta olanın izin yapmaması gibi bir durum yok. Eğer ruh sağlığım zarar görecek de hasta rapor alıp izine gitme hakkım vardır. Bence de Mahidevran Berlin'den. Ben Nurettin. Adamlar evde dinlenip iyileşememişler. Tatilde daha çabuk iyileşmeleri için gitmişlerdir. So, bir diğer dinleyicim de diyor ki merhaba, rapor alıp da, bakın arkadaşlar akıl veriyor size, iyi dinleyin şimdi. Merhaba, rapor alıp da izine gitmektense bir hafta izin alın, izindeyken de iki hafta rapor alın. Ben çok yaptım, sıkıntı yok. Ahmet Duisburg'da. Vibling'inde Süleyman Aslan. Tek başına işverenin haklı olduğu anlamına gelmez diyor. Eğer çalışan gerçek bir sağlık sorunu nedeniyle usulüne uygun sağlık raporu aldıysa, rapor süresince çalışmadı ve kurallara da uyduysa, sadece rapor alıp ardından tatile gitmiş olması işten çıkarılmayı otomatik olarak haklı kılmaz diyor. Bu da iyi. Farklı bir şey. Bir açıklama. Başka bir dinleyicimiz de. Burada benim kuzen rapor alıp Türkiye'ye gitti. Patron havalanında aynı uçağa bindi diyor. Kuzen uçuş boyunca gözlerini kapatıp hasta taklidi yaptı diyor. O da iyiymiş. Efendim?
3: Hakan, hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Az önce senin o hani krank yapıp da işten atılan davası var ya.
0: Evet.
3: Bilmem halen o konuymuş.
0: Aynı o konu. De. Sen radyo dinlemeden mi arıyorsun beni?
3: Yok, dinledim de. Ben şimdi yük boşalttım. Sen benim de postanedeyim de. Şimdi dinleyince arayayım dedim seni. Benim oğlanın firması var, işçisi var. Boyuna krank alıyor bu. Boyuna krank alıyor. Ondan sonra ortağınla beraber gidiyorlar. Ablasının evini boyuyormuş. Meğerse.
0: Aa.
3: Ondan sonra Flintstones çıkışını verdiler. Tabii benim oğlan.
0: Peki hakkı var mıydı buna?
3: Tabii hakkı. Tabii sen gidip kranktayken bir iş yapamazsın. Başkasının evini boyamaz. Ancak kendi evinde bir şey yapabilirsin.
0: Nasıl yakaladınız peki?
3: Gitti, benim oğlan şikayet etti. Orada karşısında işçisi var. O da kameraya almış. Levi's de var. Şeyi. Ondan sonra şikayet ettiler. Gittiler ortamla beraber. Resimden onu yakaladılar. Flintstones kundurum. Bir daha hiçbir şeyle şey yapamadım.
0: Suçüstü yakaladı yani, öyle mi?
3: Suçüstü yakalandı. Suçüstü bir daha arkadaşlardan da şikayet aldım.
0: Sen ne kadar heyecanlı anlatıyorsun bu olayı. Daha hala yaşıyor ya, musun gibime geliyor.
3: Yok. Şimdi sıcakta hava var ya, kamyonu kullanacağım da işte onun için hani çıtara şeyle indirmedim. Hep bir şeyle, o yüzden.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim.
3: Postanede çalışıyorum da.
0: Teşekkür ederim.
3: Bir yaşa gelip seni dinlerim. Ya biz kamyoncuyuz ya. Şöyle oyun havaları hiç çalmıyoruz.
0: Hepsi geliyor. Hepsi de.

0: girdiğin zaman her çeşit müzik var. Sırf pop var, sırf türkü var, sırf arabesk, sırf hip hop. Aklına ne gelir? Sadece reklamsız, meklamsız 24 saat boyunca oraya tıkladığın zaman böyle bana şikayete bulunmana gerek kalmıyor.
1: Ben de arama da kablomda
0: akıllı
1: telefon yok. Bende deli telefon var. Ben ancak evde...
0: Deli telefon.
1: Anladım. Deli telefon
0: var. Anladım. Tamam. Biz elimizden geleni yapacağız. Okey mi sizin için?
1: Bende Nokia 8 var. Eski telefon.
0: Ooo en güzeli, en güzeli. Oh.
1: Evet. İnternetten
0: tamam. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler. Abi, oğlana abi, selamlar.
1: Bekliyorum yani. Bekliyorum.
0: Tamam. Tamam. Bekle. Abi, gelecek mutlaka. Mutlaka. Mutlaka gelecek. Mutlaka. Teşekkür ederim. Mutlaka gelecek. Sağ olun. Hala konuşuyoruz.
2: Kar kalır sanıyorsunuz ama kış soğuğu geçirir ama kurtlar. Kurt kışı atlatır ama o soğuk algınlığını atlatır. Kışın yediği karı ayazı kurdun. İşte herkes yerini bilsin.
0: Buna benzer bir şey oldu değil mi? Biraz önce. Şebnem Ferah sizlerle birlikte Mayın Tarlası Metropol FM'de Paydos programında keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben alemin en kel DJ'i Hakan Olana. Chris Scott.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Selam, ben Frankfurt'tan Gülnihal. Apreşungsteli için apreşungları hazırlıyorum. Bütün urloplar, kranklar benim elimden geçiyor. Bence evet, kesinlikle kuning alsınlar ama maalesef veriyoruz. Oradan da geri geliyorlar güzel güzel, işlerine devam ediyorlar adamlar yani. Hiç de kimsenin taktığı yok. Bence o para onların haklı değil. Çalışması gerekiyor yani. İznin var 30 gün senede, onu yap, daha ne?
3: Abi Hakan'ım, ver coşkuyu be, be! Hoppa! Abi oynamayan cimbomlu olsun be ya!
4: Bu da kendinden geçmiş, arada raporlu herhalde kendisi.
5: Merhaba. Ya bu krank alıp da izine gitme olayları hiç iyi bir şey değil. İki tarafında başı ağrıyor, boşuna stres oluyor yani. Yani başından geçti evet. En güzeli izine gideceğin zaman künlüğünü basacaksın. 4, 5, 6, 7 hafta ne kadar kalıyorsan kalacaksın. Geri geldiğinde gel tekrardan aynı yere işe başlayacaksın. Niye aynı yere başlayacaksın? Onun zaten ihtiyacı var. Direkt ona gideceksin. Benim gibi yapacağım. Ben 3 senedir beri öyle yapıyorum. Şimdi ayın 5'inde de öyle yapacağım.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
6: Özyörem.
4: Şimdi benim anlamadığım bir durum var. Sen 3 senede tatile gitmeden önce çıkış veriyorsun. Ondan sonra geldiğin zaman tekrar mı başlıyorsun? En güzeli bu, kafa rahat diyor. Peki orada hakların falan, ne bileyim bir şeyler. Emin misin bunu? Bence sen bir araştır. Patron da çok işine geliyordur bence bu. Vallahi billahi, bak ben sana söyleyeyim. Bak yazıyor bana, yazıyor. Bir başka dinleyicimiz ise şöyle diyor.
7: Abi bu ne ya? O yasak, bu yasak. Şunu yapma, onu yapma, bunu yapma. Hastayken yok o kağıdı getir doldurtayım, yok bunu getir, yok. Ağır bir hastalık olur. Şöyle benden olsaydı için 50 bin tane kağıt soru sorarlı. Ya bu adamların iyileşmeye vakti yok ki kağıt doldurmaktan. Gidin tatile ya. Gidin kafanıza göre takılın kardeşim ya. Bırakın onu bunu ya. Gidin ya. Herkes gidiyor, siz de gidin.
4: Ya Allah'ını seversen, yani bu tatile gitmesi gereken en başta sen varsın. Bu nasıl bir sinir böyle? Bu nasıl bir öfke? Yani git. Bak patronu da dinleme. Git. Senin acilen bir tedaviye. Yani tedavi dediysen psikolojik. Ya psikolojik de demeyeyim. Nasıl desin? Yani bir rahatlığa bir ihtiyacım var. Ha, gülersin değil mi? Bir de gülüyor oradan şimdi. Gülücükler gönderiyor bana. Allah'ım ya Rabbim. Tamam mı? Allah şifalar versin. Seren Gürel bir bulsam diyor Metropol FM'de. Ve önümüzdeki saat içerisinde arkadaşlar yine bir şpar kase soyulmuş. Artık gülüyoruz bunlara. Alkışlıyoruz. Mönchengladbach'ta öyle bir soygun olmuş ki Ceyhun arkadaşımla Köln stüdyosundan

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Nach dem Anschlag am Rande des Berliner Christopher Street Days haben Ermittler auf dem Handy des mutmaßlichen Täters ein Bekennervideo gefunden. Darin soll sich der Mann zum Anschlag bekennen und der Terrororganisation IS die Treue schwören.
2: Nach Angaben der Bild-Zeitung ist in dem arabischsprachigen Video ein verhüllter Mann zu sehen. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass es sich um den mutmaßlichen Täter handelt. Bei dem Anschlag mit einem Auto und vermutlich auch einer Machete wurden eine Frau getötet und 29 Menschen verletzt. Der 21-Jährige starb am folgenden Tag durch Schüsse von Polizisten. Unterdessen fordert die CSU schärfere Maßnahmen gegen islamistische Gefährder, darunter elektronische Fußfesseln. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: In Spanien wütet der größte Waldbrand in der jüngeren Geschichte des Landes. In Frankreich erreichen die Feuer mit etwa 100.000 Hektar verbrannter Fläche seit Jahresbeginn einen historischen Rekordwert. Nach Daten des Waldbrandinformationssystems der Europäischen Kommission ist in Spanien schon jetzt mehr als doppelt so viel Fläche verbrannt wie sonst im Durchschnitt in einem ganzen Jahr. In Frankreich sogar mehr als die fünffache Fläche. Beruf und Familie lassen sich nach einer Umfrage in Deutschland noch immer schwer miteinander vereinbaren. Besonders Frauen sind mit den gegebenen Bedingungen unzufrieden, hat die Umfrage im Auftrag des Sozialverbands Deutschland ergeben. Als Manko werden zum Beispiel fehlende Kita-Plätze und Betreuungsangebote für Schulkinder gesehen. Auch halten viele die Möglichkeit, die Arbeitszeiten bei ihren Arbeitgebern an familiäre Bedürfnisse anzupassen, für unzureichend. Die Pilotengewerkschaft Cockpit hat ihren jährlichen Flughafencheck veröffentlicht. Das Ergebnis: Der Flughafen München ist wieder der sicherste in Deutschland. Dafür wurde in der bayerischen Landeshauptstadt auch einiges getan.
3: Mit dauerhaft beleuchteten Zufahrten an Start- und Landebahnen hat der Münchner Flughafen die Piloten überzeugt und damit den Flughafen Leipzig auf Platz 2 verdrängt. Die dauerhafte Beleuchtung sei ein wichtiges Mittel, um Zusammenstöße zu vermeiden. Viele Flughäfen würden da aber aus Kostengründen drauf verzichten. Insgesamt seien aber alle Flughäfen in Deutschland sicher genug für den Passagierbetrieb. Den letzten Platz in der Auswertung der Pilotengewerkschaft belegt der Flughafen Rostock-Lage. Die Piloten kritisieren, dass sie hier nicht zu Sicherheitsbesprechungen eingeladen werden. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Özgür Özel Yeni Parti rozetiyle ilk kez Halk TV canlı yayınına katıldı. Özel Yeni Parti'nin hedefinin tek başına iktidar olmak olduğunu söyledi. Partide kadınlara ve gençlere daha fazla alan açacaklarını belirten Özel, CHP'nin 6 ok ilkelerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Özel ayrıca bir gazetecinin siyasi haber nedeniyle hedef gösterilmesini kabul edilemez olarak değerlendirdi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran ile iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Derneğin mal varlığının yönetimi için kayyum atandı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla derneğe ait taşınmazlar, banka hesapları, araçlar ve diğer mal varlıklarının yönetimi 3 kişilik kayyum heyetine devrildi. Kararda derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yöneticilerin tutuklu olduğu, dernek hakkında fesih sürecinin de başlatıldığı belirtildi. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Son operasyonda bir şüpheli daha tutuklanırken eski Tunceli Vadisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok da 4 ayrı suçlamadan yeniden tutuklandı. Soruşturma kapsamında delillerin karartıldığı iddiaları araştırılıyor. Gazeteci Uğur Mumcu suikasti olaydan 33 yıl sonra yeniden gündemde. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden inceleme kararı kapsamında Mumcu suikasti de tekrar değerlendirilecek. Uğur Mumcu'nun abi Ceyhan Mumcu sürecin umut verici olduğunu belirterek olayın tüm yönleriyle yeniden araştırılmasını istedi. Türkiye'de sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor. İstanbul'da bugün 32 derece, Ege ve Akdeniz'de ise 39 dereceye kadar sıcaklık bekleniyor. Çarşamba ile Cuma arasında etkili olacak Poyraz kısa süreli serinlik sağlayacak. Ancak meteoroloji uzmanları Ağustos'un ilk haftasında yeni bir çöl sıcakları dalgasının Türkiye genelinde etkili olacağı uyarısını yaptı. Türkiye A-Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde çeyrek final maçına çıkıyor. Filenin Efeleri Slovenya ile karşılaşacak. 29 Temmuz Çarşamba günü sabah 9'da oynanacak mücadele TRT Spor'dan izlenebilir.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık Mainz ve Wiesbaden'da 26, Rüsselsheim'de 27 derece. Gün boyunca Mainz'da 13 ile 29, Wiesbaden'da 12 ile 29, Rüsselsheim'de 12 ile 29 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumu'nu dinlediniz.
7: Metropol FM'desiniz. Paydos programının 3. saati içerisindeyiz arkadaşlar. 17.07 yaptık saatlerimizi. Mikrofona ben Nici Hakan ve önemli bir konumuz daha var arkadaşlar. Sparkasse'de hesabı olanlar parmak kaldırsın. Bir kişi kaldırdı. İki olduk. Yok mu arttıran? Yok. Şimdi biliyorsunuz geçenlerde Gelsenkirchen'de büyük bir soygun olmuştu. Daha doğrusu kasaları böyle yırdılar. Hepsini olduğu gibi götürdüler. Ve alınan meblağ şu anda hiç belli değil ama herkes böyle 50-100 milyondan falan bahsediyor. Kesin bir orada bir rakam yok arkadaşlar. Şimdi bu arada bir Sparkasse'de dağıldı falan derken bu artık moda haline geldi. Yani Sparkasse'yi soymayanlar ayıplanıyor arkadaşlar. Ceyhun öyle mi?
8: Valla belki de öyledir ama en azından şu belli, Sparkasse bu Schließfachları yani kasaların güvenliğini tam sağlayamıyor anlaşılan.
7: Anladım. Nedir peki olay?
8: Şimdi Mönchengladbach'ta oluyor bu olay. Mönchengladbach'a bağlı Wright kasabası diyelim, küçük kent. Pazartesi günü yani dün 12.25'te yani öğlen 12.25'te iki kişi giriyor, kameralardan görülüyor. Kasaya geçiyorlar. Yani bu kasalar da aşağıda yani 1700 tane kasanın olduğu, Schließfach'ın olduğu böyle bölüme. Orada 29 tane kasayı açıyorlar zorla. 14'ünü denemişler. Onları açamamışlar. Ondan sonra yanlarında bir de trolley, hani böyle uçağa giderken yanına aldığın valizler olur yani.
7: Evet.
8: Tekerlekli. Onu dolduruyorlar. Ne varsa işte 29 kasada. Çıkıp gidiyorlar. 30 dakikada olayı bitiriyorlar. Yani biz 30 dakikada böyle Aldi Lidl'e gidince alışveriş yapamıyoruz.
7: Şimdi bir şey diyeceğim. Bankanın içerisinden mi çıkmışlar yoksa herhangi bir yerde bir kuyu veyahut da delik veya tünel falan?
8: O kadar ayrıntı vermiyor polis. Ama girdikleri yerde kamera kayıtları var. Oradan görüyorlar. Çünkü kamera kayıtlarında şey diyorlar işte, şöyle bir pantolon giymiş de kahverengi ceketi varmış da bilmem ne işte diye ayrıntı veriyorlar. Demek ki kamerayla görmüşler. Ama bizim anlamadığımız tabii, baktık internete, Wright'taki Sparkasse pazartesi günü sabah 9'dan 4'e kadar aralıksız açık. Yani o durumda aşağıya nasıl indiler, 29 kasayı nasıl açtılar? Dedim ya, biz markete gidip o yarım saat o kadar alışveriş yapamıyoruz.
7: Mittagspause olabilir mi?
8: Aa, şeyde Öffnungszeit olarak Mittagspause göstermiyor.
7: Ha, göstermiyor. Durchgehend
8: yani ya. Açık. Durchgehend açık diye gösteriyor. Artık o gün bir tamirat mı var ne vardı? Biz tabii bütün ayrıntıları bugünkü hemen sitemize metropolfm.de'ye de koyduk. Oradan ilgilenen vatandaşlar, Sparkasse soygunlarının dizi film gibi izleyenler oradan ayrıntıları tabii öğrenebilirler. Ve ne kadar şey oldu, zarar oldu daha belli değil. Bu mor ve mavi ceketli amcalar alıp gitmişler.
7: Evet arkadaşlar, bu olayın daha detaylı bir şekilde web sitemizde de tekrar ulaşabilirsiniz. metropolfm.de'ye girdiğiniz zaman kocaman, kocaman bir şekilde okuyabilirsiniz. Ceyhuncuğum çok teşekkür ediyorum sana.
8: İyi yayınlar.
7: Teşekkürler, hoşça kal. Evet arkadaşlar, ve devam ediyoruz. Neyle? Burayla. İnan ki... Amma bağırdı ya.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 113 euro 77 sent. Çeyrek altın ise 199 euro 10 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 87 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.
2: Özyörem.
3: Saatlerimiz 17.20 oldu. Metropol FM'desiniz arkadaşlar ve izin sezonu geldi. Çoktan tatile, araçlarıyla tatile gidenler de mutlaka var. Veyahut da gidenler veyahut da gitmek üzere olanlar veyahut da birkaç güne kadar gidecek olanlar. Tekerleme gibi oldu. Bu yoğurdu sarımsakta sakla. Şimdi lütfen rica ediyorum uzun yolculuklarda acele etmeyin arkadaşlar. Çünkü daha dün Türkiye'de sadece 70 kilometre kalmış. Yani Türkiye sınırı Bulgaristan'da. Bir aile maalesef kaza yapıyor ve iki yetişkin bir çocuk hayatını kaybediyorlar. Dediğim gibi aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Dolayısıyla uzun yolculuklarda acele etmeyin. Uykunuz geldiyse de biraz daha dayanırım demeyelim. Sağa çekilin, dinlenin arkadaşlar. Yani hız yapmayın. Emniyet kemerinizde mutlaka takımı da çok önemli. Trafik kurallarına da uymamız gerekiyor. Çünkü hiçbir tatil, hiçbir memleket özlemi ve hiçbir barış saati sizin de ailenizin hayatından daha önemli değil. Geç kalın ama sevdiklerinize sağ salim barın. Okey? Bunu da bildirdikten sonra şimdi sonundayız yolun diyor. Aydın Kurtoğlu'nun bu güzel şarkısıyla ilerliyoruz.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
3: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Rüsselsheim'da bir arkadaşlık uygulaması üzerinden buluşma ayarlayan 40 yaşındaki kişi silahlı soygun girişiminden kaçarak kurtuldu. Polis şüphelinin para istediğini, olay yerinde ikinci bir kişinin de görüldüğünü açıkladı. Yaralanan olmadı. Yetkililer ilk buluşmaların kalabalık yerlerde yapılması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması uyarısında bulunuyor çöp çatanlık işinde. Rheinland-Pfalz Meclisi'ndeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Meclis Grubu, Ulaştırma Bakanı Patrick Schnitter'a yönelik tutumu nedeniyle Başbakan Friedrich Merz'le Eylül'de planlanan görüşmeden vazgeçti, Başbakan'a sırtını çevirdi. Grup Başkanı Christoph Genç, güven ve karşılıklı saygının zedelendiğini açıkladı. Merz ise gerginliğin Eylül'e kadar azalacağını tahmin ediyor. İflas eden oyuncak mağazaları zinciri Rofu Kinderland Kids and School Holding tarafından satın alındı. Şirketin yaklaşık 1120 çalışanı işini koruyacak, istihdam devam edecek ancak 670 kişinin işten çıkarılacağı belirtiliyor. Merkez, depo ve şubelerde küçülmeye gidilirken 27 mağaza kapatılacak. Rheinland-Pfalz'daki 5 şube 1 Ağustos'ta faaliyetlerini sonlandıracak. Değerli dinleyenler, Güneybatı Avrupa adeta yanıyor. Fransa, İspanya ve Portekiz'de ekipler yeni sıcak hava dalgası öncesinde orman yangınlarıyla mücadele etmeyi sürdürüyor. Fransa'da Bordo ile Atlantik arasındaki yangın yaklaşık 42 bin hektarı kül etti. Madrid çevresindeki yangın kontrol altına alınamazken Portekiz'de de yeni yangınlar çıktı. Avrupa Birliği de müdahale kapasitesinin giderek tükendiğini açıkladı. AFD açık ara önde. RTL Entafa'nın yaptırdığı bir araştırmaya göre AFD %27 kamuoyu desteğiyle Birlik Partileri CDU ve CSU'nun açık ara önünde. Birlik Partileri %21 destek bulurken Yeşiller Partisi %16'ya çıktı. Sol Parti de %13 ile Sosyal Demokrat Parti'nin önüne geldi. Tarihi Kitle Partisi Sosyal Demokratlar SPD ise %12'de kaldı. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
4: Evet millet, size soruyorum şimdi. Aşk insana neler yaptırıyor? Biliyoruz da bu biraz başka seviye gibime geldi. Türkiye'de bir genç aşık olduğu kız Instagram'da engelini kaldırsın diye kıza tam 100 bin lira göndermiş. Oğlum bu alkış nereden geldi şimdi yine? Bizim bu algoritma kendi başına hareket ediyor da herhalde bizim bu düğmeler dişi mi? Hoşuna gitti, alkışla başladı hemen. Neyse. Şimdi 100 bin lira göndermiş kıza, engelini kaldırsın ya. Havale açıklamasında şunu yazmış: balım engelimi kaldırır mısın? Yani Verbindung Zwecke'de balım engelimi kaldırır mısın? Ya bizimki mesaj kutusundan ulaşamayınca direkt banka hesabından yürümüş kıza. Normalde insanlar çiçek yollar, özür mesajı alırlar falan atarlar. Bu arkadaş resmen EFT gönül almaya çalışmış EFT yoluyla. Şimdi dürüst olalım, siz hiç aşk uğruna sonradan ben bunu nasıl yaptım ya keşke yapmasaydım dediğiniz bir harekette bulundunuz mu? Ne bileyim, kapısında saatlerce beklediniz mi? Veyahut da yüzlerce mesaj attınız mı? Başka ne olabilir? Sahte hesaptan tabii ki takip ettiğiniz mutlaka olmuştur. Veyahut da kilometrelerce yol gittiniz mi böyle? Ya da sevginizin gönlünü almak için böyle bütçeyi, gururu, mantığı komple devre dışı bıraktınız mı arkadaşlar ya? Telefonlarımız açık. Mesajlarınızı bekliyorum. Ama rica ediyorum, yayına bağlanmak için lütfen 100 bin lira rica ediyorum. Yok, gerekmez. Bir WhatsApp mesajı yeter. Gönderin bana. Sevdiğinize şimdiye kadar yapmış olduğunuz en absürt şey ne? Sonra da ya ben nasıl böyle bir gerizekalılık yaptım diyerekten kendinizden utandığınız herhangi bir durum söz konusu oldu mu? Hadi başlayın. Mesajlarınızı bekliyorum. Oh. Bizler burada kemanlarla, deflerle, sazlarla, neylerle, utlarla böyle Alişan'a eşlik ederken sizler mesajlarınızı bana yağdırabilirsiniz. Utanıp da şimdiye kadar keşke yapmadım, yapmayayım dediğiniz herhangi bir şey oldu mu?

0: Alişan kadere bak dedi. Ve sevgilisiyle barışabilmek için, daha doğrusu engeli kaldırsın diye kızın hesabına 100 bin lira gönderiyor. Efendim, beklediğimiz açıklamaya da balım ne olur engeli kaldırır mısın diyor. Siz böyle bir şey yaptınız mı? Veyahut da böyle bir şey yaşadınız mı? Sevginize herhangi bir vukuat mı desem artık ne olur yani, bilmiyorum, buna vukuat denir mi arkadaşlar? Herhangi bir böyle gereksiz bir harekette bulunup sonradan utandığınız, kendinize utandığınız bir durum söz konusu oldu mu diyor.
1: Resmen geri zekalıymış. Geri zekalı.
0: Bak ne güzel, böyle anlaşırız değil mi? Bu 100 bin lira gönderen arkadaşımıza duygusal bir mesaj. Sevgili Hakan, ben de o ikilem arasındayken senin sorman büyük tesadüf oldu. Son bir saattir sevdiğim erkeği arayıp aramamak için kendimle savaşıyorum. Sesini duysam yeter. Ben Tuğba. Ama tabii ki para vermezdim. Bana karşılık vermesi için. O mu versin? Anlamadım ki Tubiş. Betül yazmış. Ne olduğu kadarı... Ne diyor? Ne olduğu kadar olmadığı kadar. Stuttgart'dan Betül. Betül'ün fotoğrafını görseniz böyle önünde böyle sofranın başında oturuyor. Kah kah kah ki ki ki. Tabii. Güzel değil mi? Karnı doymuş. Sallarsın böyle. Bir diğer dinleyicim. Sevcan. Evet var, pişman olduğum, sonradan utandığım. Eyvah. Anasına babasına küfür etmiştim. Bir de bana aldığı hediyeleri, bunlar çok pahalı ve gereksiz diye geri verdiğim için diyor. Aynen, give stock gani. Başka bir dinleyicim ise diyor ki, Aylin Sever. Bizimki de dişimiz altın olsa söküp alacak diyor. Ayrıca bir gel istersen. Yani bilmiyorum, böyle mi bilmiyorum. Bana da hep benden para isteyen aç insanlar dengedir Asmina. Hacer de yazmış, böyle adam vardır biz mi sevmedik diyor. Vay be kader. Para nelere kadersin. Zeynep Basik, Reymen'le birlikte şimdi. Yalan yalan yalan. Her ne kadar yalan dese de yalan, yalan, bu yalan, okuduklarımız, haberlerimiz yalan değil.

Evet, bu güzel şarkımızın ardından başka bir güzel geliyor. Ümit Sayın'ın güzel bir şarkısıyla ilerliyoruz. Gül ve Beyaz Gül diyor. 17.39 yaptık saatlerimizi. Paydos programındasınız. İşlerinden eve dönenlere. Schönen Feierabend.

0: Ümit Sayın'ın Gül ve Beyaz Gül adlı şarkısı. Güzel bir duygusal şarkının ardından hem madem duygusallığa geçtik, sevgililere geçiriz arkadaşlar. Ve şimdiye kadar ya ben bunu nasıl yaptım deyip de kendinizden utandığınız herhangi bir faaliyetiniz oldu mu sevgilinize karşı? Yani sevgilinizi geri kazanmak için ya da herhangi bir sürpriz için bir şey yaptınız, ya keşke yapmasaydım, var mı? Ben sevgilim sigara yok dedi, Frankfurt'tan Köln'e bir paket sigara götürmüştüm diyor bir zamanlar diyor. Bir zamanlar, ismine bakalım. Tahsin. Tahsin, bu nasıl bir yokluk? Das ist echt ziemlich weit, ne? Sigara için. Diyemedin mi sigara sağlığa zararlıdır deyip de böyle. Ama sen görmek için tabii ki herhangi bir bahane istiyorsan o zaman helalim var. Başka bir dinleyeceğim. 100 bin lira barışmak ve engeli kaldırtmak için mi diyor. Hakan lütfen zorlama. Benim yazacaklarımı yayında zaten okumayacaksın. Beyni olmayan deniz anasında o delikanlıya nazaran daha çok zeka var. Yemin ederim Bremen'den Şenol ben. Evet ya, ben bunu okumayayım. Efendim?
1: Hakan abi ben Milad'ım, televizyoncu.
0: Televizyon. Sen bir zahmet hattımızda kal lütfen. Başka bir dinleyicimse tartıştıysa kesin ben haklıyımdır diyor. O yüzden özür dilemeyen beklerim diyor bir dinleyicimiz. Das ist auch sehr hart. Wunderbar. Başka bir dinleyicimse das ist auch sehr interessant.
2: Aleyküm selam Hakancık. Oğlum, ben seni dinliyoruz Edis'imle. Çok güzel konular. O zaman senden başlayalım dermişim.
0: Eyvah.
3: I'm Kristen. With Olavia'yım.
0: Benden başlayalım mı? Bak, bunu hiç düşünmemiştim. Das Asya, ne? Raffiniert, würde ich mal sagen. Benden. Şöyle çabuk düşünecek o. Naya. Ya, ortaokul yıllarında yatılı okulda İzmir Özel Fatih Koleji'ndeyken bir alt sınıftaki kıza aşık olmuştum. Orta 3'e gidiyordum arkadaşlar. Ondan sonra ona bir aşk mektubu yazdım. Ama nasıl vereceğimi bilemiyordum. Ama mektubum isim yok. İsim yok, cisim yok. Tamam mı? Yani mektubun kime yazıldığı meçhul. Ya yani olur ya, yakalanırsam makalanırsam falan. Yani karşı taraf deşifre olmasın diye ismini yazmadım. Ama güzelce ne yazdım. Ama yani yazı dilim çok iyidir. Orada biraz övünebilirim arkadaşlar ama yazdım, bitirdim. Ondan sonra Türkçe kitabımın arasına koydum. Sonra dersimiz Türkçeydi. Öğretmenimiz dedi ki Türkçe kitaplarınızı çıkarın çocuklar. Sonra ben tabii ki kitabımı çıkardım. Sayfaları böyle bleten yaparken öğretmen ne var aslında kitabın içinde? Yok bir şey hocam dedim. Gel bakayım, tak çıkardı mektubu. Okudu, sonra sınıfa şeye geleceksin, öğretmenler odasına geleceksin dedi. Tamam dedim, gittim, eyvah yandık dedim. Gittim, kime yazdım bunu dedi. Anneme yazdım dedi. Yani böyle yani harbiden gerizekalıymışım ben ya. Alın işte, benden de bu.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet.

0: Özyörem sucuk.
1: Özyörem.
2: Evet, bu arada bir dinleyicim Hakan, o fotoğraf neydi öyle ya, korktum diyor. Yani hangi fotoğraftan bahsediyor? Şimdi Instagram adresimizde Metropol FM'de veyahut da benim Instagram adresimde DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman orada hikayelerimde ve Pulse'da bir fotoğrafım var arkadaşlar. Kocaman adam olmuşsun, utanmıyor musun böyle fotoğraf paylaşmaya? Ya şimdi ben rengarenk, biliyorsunuz saat 11 ile 13 arasında rengarenk programını yapıyorum. O ona istinaden, yani onu sunmak için, yani bir ufak bir reklam yapayım diye bir fotoğraf paylaştım. Mutlaka diye yapay zeka, yapay zeka değil. Oradaki gördüğünüz o her şey canlı. Yani hiç yapay zeka ilgisi yok. Alınmış ürünler onlar. Onları takıştırdım. Ondan sonra fotoğraf çektim. Dolayısıyla rengarenk programında reklam yaptım. Ve siz de bakabilirsiniz. DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman hem hikayeme bakın ve hatta posta bakın. O fotoğraf arkadaşlar benim gibi bir adama yakışıyor mu, yakışmıyor mu? Yaşından başından utanmıyorsun diyor. Şimdi yaşımdan utanacak bir şey yok. Başımdan, yani kel olduğumuz için. Yani bilmiyorum. Ben en iyisi, yaptığım en iyi işi yapayım. Müzikle devam edelim.

0: Pau, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni beni yakma. Seni seven kalbi de yırma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Soner Sarıkabadayı. 10.58 yaptık bu saatimizin hemen ardından haber bültenlere bağlanacağız. Radyonuzdan ayrılmayın. Ne zaman?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Nach dem Anschlag am Rande des Berliner Christopher Street Days haben Ermittler auf dem Handy des mutmaßlichen Täters ein Bekennervideo gefunden. Darin soll sich der Mann zum Anschlag bekennen und der Terrororganisation IS die Treue schwören.
2: Nach Angaben der Bild-Zeitung ist in dem arabischsprachigen Video ein verhüllter Mann zu sehen. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass es sich um den mutmaßlichen Täter handelt. Bei dem Anschlag mit einem Auto und vermutlich auch einer Machete wurden eine Frau getötet und 29 Menschen verletzt. Der 21-Jährige starb am folgenden Tag durch Schüsse von Polizisten. Unterdessen fordert die CSU schärfere Maßnahmen gegen islamistische Gefährder, darunter elektronische Fußfesseln. Thomas Bleskin, Nachrichtenredaktion.
1: In Spanien wütet der größte Waldbrand in der jüngeren Geschichte des Landes. In Frankreich erreichen die Feuer mit etwa 100.000 Hektar verbrannter Fläche seit Jahresbeginn einen historischen Rekordwert. Nach Daten des Waldbrandinformationssystems der Europäischen Kommission ist in Spanien schon jetzt mehr als doppelt so viel Fläche verbrannt wie sonst im Durchschnitt in einem ganzen Jahr. In Frankreich sogar mehr als die fünffache Fläche. Beruf und Familie lassen sich nach einer Umfrage in Deutschland noch immer schwer miteinander vereinbaren. Besonders Frauen sind mit den gegebenen Bedingungen unzufrieden, hat die Umfrage im Auftrag des Sozialverbands Deutschland ergeben. Als Manko werden zum Beispiel fehlende Kita-Plätze und Betreuungsangebote für Schulkinder gesehen. Auch halten viele die Möglichkeit, die Arbeitszeiten bei ihren Arbeitgebern an familiäre Bedürfnisse anzupassen, für unzureichend. Die Pilotengewerkschaft Cockpit hat ihren jährlichen Flughafencheck veröffentlicht. Das Ergebnis: Der Flughafen München ist wieder der sicherste in Deutschland. Dafür wurde in der bayerischen Landeshauptstadt auch einiges getan.
3: Mit dauerhaft beleuchteten Zufahrten an Start- und Landebahnen hat der Münchner Flughafen die Piloten überzeugt und damit den Flughafen Leipzig auf Platz 2 verdrängt. Die dauerhafte Beleuchtung sei ein wichtiges Mittel, um Zusammenstöße zu vermeiden. Viele Flughäfen würden da aber aus Kostengründen drauf verzichten. Insgesamt seien aber alle Flughäfen in Deutschland sicher genug für den Passagierbetrieb. Den letzten Platz in der Auswertung der Pilotengewerkschaft belegt der Flughafen Rostock-Lage. Die Piloten kritisieren, dass sie hier nicht zu Sicherheitsbesprechungen eingeladen werden. Fiona Reinhardt, Nachrichtenredaktion.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Özgür Özel Yeni Parti rozetiyle ilk kez Halk TV canlı yayınına katıldı. Özel Yeni Parti'nin hedefinin tek başına iktidar olmak olduğunu söyledi. Partide kadınlara ve gençlere daha fazla alan açacaklarını belirten Özel, CHP'nin 6 ok ilkelerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Özel ayrıca bir gazetecinin siyasi haber nedeniyle hedef gösterilmesini kabul edilemez olarak değerlendirdi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran ile iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Derneğin mal varlığının yönetimi için kayyum atandı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla derneğe ait taşınmazlar, banka hesapları, araçlar ve diğer mal varlıklarının yönetimi 3 kişilik kayyum heyetine devrildi. Kararda derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yöneticilerin tutuklu olduğu, dernek hakkında fesih sürecinin de başlatıldığı belirtildi. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Son operasyonda bir şüpheli daha tutuklanırken eski Tunceli Vadisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok da 4 ayrı suçlamadan yeniden tutuklandı. Soruşturma kapsamında delillerin karartıldığı iddiaları araştırılıyor. Gazeteci Uğur Mumcu suikasti olaydan 33 yıl sonra yeniden gündemde. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden inceleme kararı kapsamında Mumcu suikasti de tekrar değerlendirilecek. Uğur Mumcu'nun abi Ceyhan Mumcu sürecin umut verici olduğunu belirterek olayın tüm yönleriyle yeniden araştırılmasını istedi. Türkiye'de sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor. İstanbul'da bugün 32 derece, Ege ve Akdeniz'de ise 39 dereceye kadar sıcaklık bekleniyor. Çarşamba ile Cuma arasında etkili olacak Poyraz kısa süreli serinlik sağlayacak. Ancak meteoroloji uzmanları Ağustos'un ilk haftasında yeni bir çöl sıcakları dalgasının Türkiye genelinde etkili olacağı uyarısını yaptı. Türkiye A-Milli Erkek Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde çeyrek final maçına çıkıyor. Filenin Efeleri Slovenya ile karşılaşacak. 29 Temmuz Çarşamba günü sabah 9'da oynanacak mücadele TRT Spor'dan izlenebilir.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık Mainz ve Wiesbaden'da 26, Rüsselsheim'de 27 derece. Gün boyunca Mainz'da 13 ile 29, Wiesbaden'da 12 ile 29, Rüsselsheim'de 12 ile 29 derece bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
7: Ve Paydos programının son saati içerisindeyiz arkadaşlar. Yine duygu yüklü bir şarkımızla harise ve motive eden dinliyoruz. Küçük bir yol diyor.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 113 euro 77 sent. Çeyrek altın ise 199 euro 10 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 87 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Austin, good morning. Uyuyanlar böyle, işten gelip de böyle hafiften koltuğun üzerine uyuyanlar. Austin. That's crazy. Bunun ne ifade ettiğini biliyor musunuz arkadaşlar? That's crazy diye bir kelime var. Gençler kullanırdı bunu. Ne zaman? Geçen sene. Bu sene de kullanıyorlar. Tabii ki kullanıyorlar. Ama geçen sene 2025 yılın gençlik kelimesi olarak birinci sıraya çıkmıştı. Ve her sene gençlik kelimesi ne yapıyor? Das bin ich statt. Şimdi gençlik kelimesi için ilk 10 aday açıklandı. 11 ile 20 yaş arasındaki gençlerin günlük hayatta böyle kullanmış olduğu ifadeler arasında seçilen bu kelimeler için internet üzerinden tıkır tıkır tıkır böyle duyabiliyor musunuz? Duyamıyorsunuz. Bir saniye. Şöyle. Aynı bu şekilde tastatürlerle, ah düştü yere, tastatürlerle şeyi verip, oyunuzu verip hangi kelimenin senenin kelimesi olarak seçebilirsiniz siz de arkadaşlar. Ve burada oy verebiliyorsunuz ve ilk tur 20 Ağustos'a kadar. Evet, 20 Ağustos'a kadar devam ediyor ama asıl olay şu. Listede sadece kelimeler yok, sayılar da var. Mesela adaylardan birisi de 6-7. 6-7'nin ne olduğunu biliyor musunuz? 6-7. Çocuklarınıza sorun bakalım. Anneler, babalar veyahut da 67 rakamında, daha doğrusu sayısından haberi olmayanlar 6-7 ne anlama geliyor? Sorun, detaylı bilgileri biraz sonra daha böyle geniş bir şekilde sizlere açıklayacağım. Ama öncesinde kara kaş gözlerin elmas. Paola ilerliyoruz. Tık tık tık tık tık tık tık tık. Hoppa!

0: bereket gözlüm. Birim fidanım feryadım. Hey benim sizin parmak memleket gözlüm.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

Haydos programını devam ediyor arkadaşlar. 18-18 yaptık saatlerimizi ve saat 7'ye doğru geliyoruz. Yorulduk da biraz. Bugün saat 11'den itibaren bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı böyle. Bizim de çenemiz bir yere kadar değil mi? Şimdi 2026 yılının gençlik kelimesi ilk için, yani daha doğrusu ilk 10 aday açıklandı arkadaşlar. Burada 11 ile 20 yaş arasındaki gençlerin böyle günlük hayatta kullanmış oldukları aralarında böyle ifadeler var. Bakalım bu sefer burada tabii ki internete girip burada oy verebiliyorsunuz ve ilk tur 20 Ağustos'a kadar devam edecek. Demiş oğlum biraz önce, sayılar da var sadece kelimelerde. Mesela adaylardan birisi de 67, yani 67 rakamı. Şimdi 40 yaş üstü dinleyicilerimiz şu an radyonun sesini biraz daha açar. 67 ne demek? Zonguldak'ın plakası mı? Hayır, tabii ki değil. Herhangi bir şifre de değil, Wi-Fi kodu da değil. Hayır arkadaşlar, işte gençlikli tam böyle bir şey. Yani sosyal medya, videolar, sonra ne bileyim yorumlar derken bir anda iki rakam bütün günlük konuşmanın parçası olabiliyor. Hatta listedeki bazı ifadeleri de bu işi hazırlayan editörler bile daha önce hiç duymamışlar bunları. Biz bilemeyiz. Şimdi size soruyorum. Sizin çocuklarınız, kardeşleriniz ya da genç arkadaşlarınızın kullandığı ama sizin hiçbir şey anlamadığınız kelimeler var mı? Bende bir yıl. Geçen sene yılın kelimesi, yani 2025 senesinde Almanya gençlik kelimesi Das Crazy olmuştu. Bakalım bu sene hangisi olacak? Psychedelic, 70s Rock. Sanma sana dönerim diyor. Yani anca beklersin. Hep beraber dinliyoruz.

0: FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Rüsselsheim'da bir arkadaşlık uygulaması üzerinden buluşma ayarlayan 40 yaşındaki kişi silahlı soygun girişiminden kaçarak kurtuldu. Polis şüphelinin para istediğini, olay yerinde ikinci bir kişinin de görüldüğünü açıkladı. Yaralanan olmadı. Yetkililer ilk buluşmaların kalabalık yerlerde yapılması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması uyarısında bulunuyor çöp çatanlık işinde. Rheinland-Pfalz Meclisi'ndeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Meclis Grubu, Ulaştırma Bakanı Patrick Schnitter'a yönelik tutumu nedeniyle Başbakan Friedrich Merz'le Eylül'de planlanan görüşmeden vazgeçti, Başbakan'a sırtını çevirdi. Grup Başkanı Christoph Genç, güven ve karşılıklı saygının zedelendiğini açıkladı. Merz ise gerginliğin Eylül'e kadar azalacağını tahmin ediyor. İflas eden oyuncak mağazaları zinciri Rofu Kinderland Kids and School Holding tarafından satın alındı. Şirketin yaklaşık 1120 çalışanı işini koruyacak. İstihdam devam edecek ancak 670 kişinin işten çıkarılacağı belirtiliyor. Merkez, depo ve şubelerde küçülmeye gidilirken 27 mağaza kapatılacak. Rheinland-Pfalz'daki 5 şube 1 Ağustos'ta faaliyetlerini sonlandıracak. Değerli dinleyenler, Güneybatı Avrupa adeta yanıyor. Fransa, İspanya ve Portekiz'de ekipler yeni sıcak hava dalgası öncesinde orman yangınlarıyla mücadele etmeyi sürdürüyor. Fransa'da Bordo ile Atlantik arasındaki yangın yaklaşık 42 bin hektarı kül etti. Madrid çevresindeki yangın kontrol altına alınamazken Portekiz'de de yeni yangınlar çıktı. Avrupa Birliği de müdahale kapasitesinin giderek tükendiğini açıkladı. AFD açık ara önde. RTL Entefa'nın yaptırdığı bir araştırmaya göre AFD %27 kamuoyu desteğiyle Birlik Partileri CDU ve CSU'nun açık ara önünde. Birlik Partileri %21 destek bulurken Yeşiller Partisi %16'ya çıktı. Sol Parti de %13 ile Sosyal Demokrat Parti'nin önüne geldi. Tarihi Kitle Partisi Sosyal Demokratlar SPD ise %12'de kaldı. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Evet, geçen yıl yani 2025'te Almanya'nın gençlik kelimesi Das Crazy'di. Bu sene acaba hangisi olacak? 20 Ağustos'a belli olacak dedim. Bu arada sizlerin tabii ki çocuklarınızın falan aralarında konuştukları var mı böyle? Sık sık duyduğunuz böyle yeni kelimeler var mı? Burada bir dinleyicim Diga demiş. Yani Diga bildiğim kadarıyla 30 senedir var. Sana anca mı ulaştı yoksa? Başka bir dinleyicim. Günaydın Metropol FM yazmış. Günaydın. Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen Sunshine. Başka bir dinleyicimiz. Vallahi Hakan, ben bu şimdiki neslin Almancasını anlamıyorum. Almanya'da doğup büyümüş olmama rağmen bazen çocuklar konuşuyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Sonra da kızı benim bildiğim Almancayla konuşun diyorum. O 6-7 olayı da bizim evde. Bir kere söyledim. Ben bir kızım bir daha söyleyemediler. Sen nasıl bir diktatörsün öyle ya? Das gibt's doch gar nicht. Birazcık rahat olsana. Allah Allah. So. Şimdi. Aha, bir mesaj geldi. Sesli mesaj. Bakalım ne diyor.
3: Neden sildin mesajlarını?
2: Ne? Bir daha dinleyelim.
3: Neden sildin mesajlarını?
2: Neden sildin mesajlarını diyor. Aksu, biraz önce böyle tastatuvan yani bu şeylerle klavyeyle yanlışlıkla şey yaptım böyle ellerim yani parmaklarım dokundu. Ondan sonra mesaj olarak gitti o dinleyicimize. Dolayısıyla hepsini sildim. Tekrardan. Und daraufhin.
3: Neden sildin mesajlarını?
2: Jesus guy. Sesine kurban olan ben, he mi? Oh, şimdi Faruk Sabancı ve Sena Şener.

Faruk Sabancı ve Sena Şener Gurbet adlı şarkısından sonra şimdi Zati Şahanesi adlı bir şarkımız var. O da duygusal bir şarkı, çok güzel. Şunun sesini dinler misiniz? Allah'ın sesi. Kadife gibi. Böyle bir sesi yok. Yalnız Kadife derken Kemal Sunal filminde eşeğin ismi Kadife'ydi ama ya ondan bahsetmiyoruz tabii. Mebrure.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
2: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

Tarkan'ımızın o güzel sesini her zaman böyle dinlerken hiç böyle bir en ufak bir rahatsızlık olmuyor değil mi böyle? Yani her türlü şarkıyı, hangi şarkıyı söylersen söylesen wunderbar. Evet, 18.45 oldu saatlerimiz ve şimdi Kayahan. Seninle her şeye varım diyor. Eskilere gideceğiz. Anılarımızı yine tazeleyeceğiz. Metropol FM Paydos programında. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Serdar, banknotlar neden değişiyor diye sormuş Özlem. Neden değişiyor? Güvenliğini artırmak için, sahteciliğin önüne geçmek için. Bir de bu dizayndan demek ki Avrupa Merkez Bankası sıkıldı. Üzerinde bilinen tarihi Avrupalı figürlerin, isimlerin portreleri olacak. Kuş resimleri olacak veya bilinen Avrupa'daki meydanların resimleri de olabilecek. Hangi dizayn daha çok hoşunuza gidiyorsa o dizaynla ilgili oylamaya katılabileceksiniz. Katılsa gerçi ne olacak onu da bilemiyorum ki. Para zaten cebimize gelene kadar başka yerlere gidiyor. O parayı gördüğümüz mü var bizim? Paranın resmi var ama kendisi yok.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.

0: de düşürdü.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: hit listesine giren yeni şarkı.
1: Mebrure, zatı şahanesi.
2: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
1: Umur Doma, yardım et.
3: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
1: Derya Ulu, şımarık.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken,